Ve bugün hala tepiniyorsa şuranlı yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

Sokakta bir bayramlı durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

0: Reklam.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Reklam. Alem. Dünya alem burada. Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama...

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: 9-31 Temmuz tarihleri arasında seçili klimalarda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim.

0: birazdan.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Sütaş Ayran.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Setur Yaz Show.
2: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Orijinal Çamlıca Gazoz. 13-20 Temmuz tarihleri arasında Brown Series 3 310 BT elektrikli tıraş makinesi

0: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tamide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Uludağ'da otellerde gecelik konaklama ücreti 130 bin lira.
1: Yok be daha neler ya, abartıyorlar.
0: Abi 130 bin lira verdiğim odadan çıkmam. Kaymaya çıkmam. Uludağ'da ise kaymaya çıkmam.
1: Asla dışarıda kaymam.
0: Oğlum.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Ama

0: Hepsi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Paketiniz var.
7: Aa, nereden?
6: Gelecekten.
7: İçinde ne var?
6: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Saat 8.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip Fernandez ve Martinez'in golleriyle 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye, Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 30 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 53 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 30, Diyarbakır 40, Trabzon ve Erzurum 27, Kayseri ve Ankara 31, İzmir 37, Antalya 38, Adana 35 derece olacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu bir reklamdır.

0: Alem Efendi. Birazdan. Bayaman dizleri yaşla gel, kurban olam, kurtar beni buralardan ne olur. Birazdan.
1: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta. Reklam. 90'lı yılların. En iyileri. Alem Efendi.

0: birazdan. Hey güzel nerede? Hey come on shake your body. Hey hey sexy bunny esahmiyani. Birazdan.
1: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Servis. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: 235 lira. Yüzlü sol özeyi temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
8: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
10: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Pilot Garaj Şoto Ekspertiz 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Çiftçiler işlerini bankada

0: değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de. Saat 9. Bu bir reklamdır. Ama

0: Evet.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip Fernandez ve Martinez'in golleriyle 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye, Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: Serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 54 lira 5 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 39.864, yarım altın 20.026, çeyrek altın 10.000, gram altınsa 6.130 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 9 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 44 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası da etkili 55 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 30, Diyarbakır 40, Trabzon ve Erzurum 27, Kayseri ve Ankara 31, İzmir 37, Antalya 38, Adana 35 derece olacak.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Yeni saatte de...

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri

0: 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 13-20 Temmuz tarihleri arasında Tekno Pova Curve 2 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 20

0: Otogar.com'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Reklam. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
1: Paraflay'ın katkı.

0: birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: gazoz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: yüzünden.
1: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam.net. Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
2: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.

0: misiniz?
1: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip Fernandez ve Martinez'in golleriyle 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye, Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 14.080 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 54 lira 6 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 48 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 48 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.783, yarım altın 19.986, çeyrek altın 9.987, gram altınsa 6.117 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: getir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

Dünyanın dört bir yanını sizlere göstermeye devam ediyoruz. Afrika'dayız. Serengeti'den Masai Mara'ya doğru ufak bir kanoyla yerli kabilesinden Jonathan bize eşlik ediyor. Kafamızı çeviriyoruz. Bir de ne görelim? Suyun dibine gelmiş sığırlar birbirleriyle oynuyorlar.

0: Ben daha konuşamam ya.
1: Kim o, kim o, o kim o? Abicim sığır Adem, Adem. Oğlum sığır boğuluyor gibi niye ses çıkartıyor?
2: Suyun içinde oynuyorum.
1: Oynasın ya. O ne hani plajda bırak bırak yapanlar gibi.
3: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Pop müziğe yön veren ve şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener'in dillere pelesenk olan şarkılarıyla coşmak istiyorsan çok geçmeden sen de bu gecede yerini ayırt. 25 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pilet'in Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Pilat'in Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Merhaba, ben Emre Altu. Bile bile lanesi sana ilk günden beri. Geçmiyor bana kalbin, sensiz ben derim. Serseri şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot
3: Garaj Şoto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Ekspertizse
4: Dino Bile. Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
7: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bankkart liraları tek yerde biriktiren bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği bankkartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
8: Alim Efendi.
9: Bir dönemin en iyisi.

0: birazdan. Bana seni hatırlatır bir şey bulurum. Sağımı solumu şaşırıp unuturum. Uzaklara dalıp dalıp senin olurum. Sus olur pus olur seni konuşurum. Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulaması.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Ekspertise Dino bile.
0: Reklam.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit,
2: hesap basit. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Final 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ikinci maçında Ukrayna ile mücadele edecek. Maç yarın Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.209 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 54 lira 6 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla

0: seyir hızı düşük 1 saat. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 43 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili 54 dakika.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.823, yarım altın 20.000, çeyrek altın 10.000, gram altın ise 6.124 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 30, Diyarbakır 40, Trabzon ve Erzurum 27, Kayseri ve Ankara 31, İzmir 37, Antalya 38, Adana 35 derece olacak.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Alem Efendi, Alem Efendi. Yeni saatteyiz. Sadece en iyiler.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.

fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda

0: Ziraat'tan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tamide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
5: Paraf'la Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
4: Paraflay'ın katkı.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan.
1: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: biz.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde. Expert.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Bu hikaye senden uzun Osman. Oyun uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikayesini anlatır. Yaşadığı ayrılık sonrasında Osman'a mektuplar yazmaya başlayan ana karakterimiz bir noktadan sonra cevap beklemeden yazmaya devam eder. Bu mektuplar artık Osman için değil, kendi yolculuğu için yazılmaya başlar. Osman'ın yerine giderek karakterimizin kendi yolculuğu, dönüşümü, kendi hikayesi almaya başlar. Bu şahane gösteri 20 Temmuz saat 21'de Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Biletini almayı unutma.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

Merhabalar, ben Derya Ulu. Şımar'ın hikayesinden bahsetmek istiyorum. Şarkının sözleri bana ve Yasemin Özçengül'e ait. Müziği Asil Gök'e ait. Aranjesi Asil Gök ve Elber Tutkuş'a ait. Şarkının ismine şöyle karar verdik. Şarkının sözlerinin bir kısmını yazmıştık ve kayda girmemi istediler. Biraz mırıldan dediler. Bir anda ben Şımarık bölümünü freestyle olarak söyledim. Komple o bölüm çok sevildi ve şarkının adı o an Şımarık oldu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Ah kalbin yeni yetme, bildiğini söyletme.
0: Birazdan.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net. Umran Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura...

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Final 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ikinci maçında Ukrayna ile mücadele edecek. Maç yarın Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.187 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 54 liradan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası aralıklarla seyir hızı düşük 1 saat. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 30 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 48 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.807, yarım altın 20.000, çeyrek altın 10.000, gram altın ise 6.121 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

Merhaba, ben Mela Beden. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve şimdi Alem Efendim.

0: Alem Akustlar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim et alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin

0: Beşiktaş hayran.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net, sigortam net.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
5: Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Reklam.
6: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Diyetler. Mert Demir, Mabel Matiz.
1: Antidepresan.
2: Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam.
0: Tüm zamanların en iyileri.
1: Şimdi.

0: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
0: Alice Harikalar Diyarında çocuk oyunu Şişli Tiyatrosu'nda. Hayal gücü çok kuvvetli olan Alice, bir gün evinin bahçesinde kitap okurken önünden geçen ve konuşan bir tavşanın peşine takılır. Bir ağacın kovuğundan içeri atlayan tavşanın peşinden o da atlar ve kendini Harikalar Diyarında bulur. Bakalım Alice ne gibi maceralar yaşayacaktır? Siz de bu heyecana ortak olmak için 25 Temmuz saat 14, 16 ve 18 için biletlerinizi almayı unutmayın.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
3: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.

stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Alem Efendi birazdan. Unut demek bile kolay, ateş düştü yeri yakar. Birazdan.
1: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve

Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tam iyi de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Özgür.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Final 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 2. maçında Ukrayna ile mücadele edecek. Maç yarın Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 14.195 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 54 lira 2 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla seyir hızı düşük 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 23 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili 34 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.704, yarım altın 19.944, çeyrek altın 9.966, gram altınsa 6.104 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 30, Diyarbakır 40, Trabzon ve Erzurum 27, Kayseri ve Ankara 31, İzmir 37, Antalya 38, Adana 35 derece olacak.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
5: Azlak bile olan var mı?
2: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle. O da bu yollarda seninle. Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de. Alem FM'de.

Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden bilgisayarı bu saati açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Herkese merhaba. Merhaba dünyalı. Ben dostum. Nasılsınız?

Hanımlar beyler, her gün olduğu gibi bana bugün de iki şekilde ulaşabilirsiniz. Twitter Serdar Gökalp ya da WhatsApp 0536 901 8902, 536 901 8902 sevgili dinleyenler. İzmir 49 derece, öyle yazmışlar. 49 derece, wow. 49 derece. Aslında en sıcak neresi oynayabiliriz ama abi onda birazcık kandırıcılık oluyor ya. Şimdi konumuz şu sevgili dinleyenlerim. Konumuz şu sevgili dinleyenler. Ricacı olmaktan şikayetçi bazı kitleler. Bazı kitlelerde hiç kimse rica etmiyor. Herkes emirle konuşuyor. Şöyle konuşuyor, böyle konuşuyor falan filan diye. Bazı muhabbetler var. Yani rica memlekette büyük sıkıntı artık. Kimisi çok ediyor, kimisi hiç etmiyor. Neyi rica ediyorsunuz sevgili dinleyenler? Nokta nokta noktayı rica ederim dediğiniz ne var? İçimizdeki en güzel ricalara canlı yayında el kol şarkı öpücük falan filan nanik. Aklınıza neresi gelirse. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 sevgili dinleyenler. Nokta nokta noktayı rica ediyorum. Ne ediyorsunuz rica? Buyurun bakalım.

0536 901 8902 değerli dinleyenler. Evet, ricalara bakalım şimdi. Kaynanamdan rica ediyorum gitsin artık bizden demiş efendim. Kaynanamdan rica ediyorum. Karım, ben rica ediyorum, altınları verirse iki kişilik motosiklet alalım demiş. Oo, bir de iki kişilik. Gerçi bazıları evet iki kişilik gibi ama tek kişilik ya harbiden. Evet, neyi kimden rica ediyorsunuz? 0536 901 8902 buyurun bakalım.

Rica ediyorum, çöpleri yere atmayalım. Aynı rica benden de. Rica ediyorum dinleyiciler, para toplasın, maaşını verelim de sabah 10'da başla program. Ya teşekkür ederim, sağ olun da sizce sıkıntı maaş mı sizce? Yani beni azıcık tanıyorsanız sıkıntı. Abi hani parantez içinde özür dileyerek söyleyeyim bunu. Daha önce söylediğim için rahatlıkla söylüyorum. Dünyaları verdiler de sabah uyanamadım ben. Uyanamayacağımı da söyledim zaten. Sorun maaş mı diyorsun sen?

çok rica ediyorum arkadaşlar. Trafikte bir olay anında şu telefonları çıkarıp çekmeyin artık. Yeter, araç kamerası var artık. Bırak. Ama herkesin araba öyle değil ya işte. Marketten poşet alırken bile rica

Sizden bir tişört rica ediyorum diyen var. Şimdi bir, rica, gazla çalışmıyorum ben ricayla. İki, tişört yok. Tişört gece Serdar yayında da Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü. Yani Serdar Trafik'te de öyle bir şey yok. Şu anlık yok. Baldızımı rica ediyorum. Gitsin artık, 1,5 ay oldu bizde. Yatılı misafir. Küçük kızımdan rica. Elindeki tableti bırakıp azıcık kitap falan okuması, yaz ödevlerini yapması, büyük kızımdan ricam az gezmesi, hanımdan ricam kredi kartı borcumu ödemesi, büyüklerinden ricam ise artık mirası paylaştırıp bizi biraz rahata kavuşturması. Yani birisi bana sağ ol dese estağfurullah rica ederim diye cevap veriyorum demiş efendim. Bu arada aklıma geldi, kıskançlık ne kadar kötü bir şey değil mi ya? Kıskançlık yani vallahi. Durduk yere aklıma geldi. Niyeyse boş ver şimdi. Çok çok enteresan bir kıskanç. Allah fesata vermiyor bu arada. Ben de böyle keyifle seyrediyorum yani. Çok değişik bir şey kıskançlık. Kıskanmayın, kıskanmayın. Bak onu şeyde yayında okuduk biliyorsun, öyle bir ara. Kıskançlık şey yapıyor, saç döküyor, kel yapıyormuş. Kıskançlık kel yapıyormuş ona göre.

0: Rica ediyorum, şu kadar insansanız biraz beni mutlu edin, güldürün ya demiş. Efendim. Vallahi öyle demiş ya. Rica etsem şu yöneticilerden, çarşamba tatil olsa haftada 3 gün süper olmaz mı? Ya yıllardır söylediğim şey işte yayında. Hani haftada 3 gün tatil olsa ve oylamaya sunulsa. Mesela 3. gün tatili ne zaman istersiniz diye. Ben kesinlikle çarşamba isterim. Çarşamba. Çünkü çok güzel. Pazartesi salı işe başlıyor mesela. Pazartesi çalışıyorsun. Ay sendrom filan. Salı günü ay yine mi iş ya filan diye başlıyorsun. Tam böyle daraldığında çarşamba tatil. Oh bir günlük izin. Sonra perşembe, cuma yine aynı şeyleri yaşıyorsun. Tam daraldığında cumartesi, pazar. Bence 10 numara iş çarşamba olması. 10 numara iş yani. Rica ediyorum, beyninizi kullanın bazıları. Abi yayınlar. Bex Premium Resort Spa otelden bir hafta tatil rica ediyorum misafirin olarak demiş efendim. Daha ben gitmedim abicim yani. Nasıl misafir? Daha ben gitmedim ama otel kıyak. Gideceğim. Ağustos ayı içeri. Ya bu ay içerisin. Yo, Ağustos'ta değiliz ya biz. Ağustos'ta mıyız? O kadar uyumuş olamam ben ya. Temmuz'dayız. Temmuz'da ha. Kafa gitti ya. Bir an kafa gitti. Özür diliyorum vallahi. Bir an gittim. Vallahi gittim yani ben. Ağustos ayı içerisinde gitmeyi düşünüyorum. Bakacağız yani. Abi sonuna kadar katılıyorum. Keller kıskanç olur babam. Beni mesela çok kıskanıyor demiş efendim. Ya o kıskançlık herhalde öyle değildir. İlişkide kıskançlıktır herhalde. Yani durduk yere ya, benim mesela 10 numara tanıdığım keller var. Yani hiç öyle kıskançlık mıskançlık falan filan yok. O bir araştırma. Bir gün Serdar yayında da konuşuyorduk. İşte kellik, özür dilerim, kıskançlık kel yapıyor, saç döküyor falan diye bir şey. Ama o herhalde ilişkide yani manitayı kıskanırsan. Hani beni kıskanırsan olmuyorsundur. Çünkü beni kıskanıyor, kafan ayna gibi olur yani beni. Söyleyeyim. Baktım mükemmel otel. Otel harika. Biz geçen gün aradık, yer yoktu demiş. Kısmetimizi kapatma abi, nasıl yer yoktu? Var var. Var var, arayın, var yer var. Var var yer var. Hüseyin ara verelim demiş. Olur Hüsü, bir ara ver, gelelim aradan sonra.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz, 20 Ağustos.

0: tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'la Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam, Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyülü bir destinasyondur.
0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Rica ediyorum, bizim evde internet çekmiyor. Oyun oynamıyorum. Aman aman abi, internet demeyin bana da bana. Ben yıllarca çektim biliyorsunuz. İnternet çekmedi, ben çektim yıllarca. Rica ediyorum, araçtan dışarıya içtiğiniz sigarayı atmayın. Evet, artı bir. Bu mesajı alkış. Çöp harici sigara. Evet, sigara. Sağlığa zararlıdır. Attığın zaman çevreye de zararı oluyor.

Kadın sürücülere sesleniyorum. Rica ediyorum direksiyon başında makyaj yapmayın. Bu da yılların geyiğidir biliyor musun yani bu. Eskiden vardı da şimdi yok ya, ben görmüyorum. Bir de bir şey diyeceğim ya, erkekler çok mu düzgün kullanıyor? Bak hemen kadınların tarafına geçtim, görüyor musun? Hemen hemen. Hiç affetmem. Hemen geçerim.

Abi dünya kumar sektörü benim üzerimden dönüyormuş gibi bana niye her gün mesaj geliyor, ben anlamıyorum ya. Vallahi billahi ya. Hani bunun bir suçu günahı yok herhalde, çünkü herkese geliyordur galiba değil mi? Ben de hiç bilmem, hiç anlamam. Hani nedir ne değildir. Hiç bu hani yaptıkları şeyde bu yapılan kuponlarda bazı tabirler var falan, onları bilmem. Anlamam bu. Abi baksana bu devamlı mesela. Şurası bedava, burası bedava. Şuradan 1000 liranı al. Buradan 5000 liranı yatır. Şöyle yap, böyle yap filan.

İyi yayınlar Serdar Bey. Memur olduğum için resmi yazışmalarda gereğini rica ediyorum demiş. Abi yayınlar rica ediyorum, her kadın tayt giymesin. Al işte, ah hadi buyurun. Bir dakika dur, yüzüne karşı arayıp yapıştıralım. Bir saniye dur, bir dakika dur. Bir dakika, bir saniye.

0: Alo merhaba.
1: Alo merhaba.
0: Merhaba abi, kimle görüşüyorum?
1: Oğuzhan ben.
0: Oğuzhan'cığım, Serdar ben, tanıştık artık, samimiyiz değil mi?
1: Evet abi.
0: Tamam, samimiyetle konuşabilirim artık, doğru mu?
1: Evet abi, konuşuyoruz.
0: Tamamdır peki. Abi iyi yayınlar, rica ediyorum, her kadın tayt giymesin. Sana ne? Yani. Bak bu kadar net bileceğiz. Sana ne?
1: Doğru söylüyorsun ama abi görsel olarak kötü duruyor.
0: Bakma.
1: Göz ama abi bu sonuçta.
0: Şimdi kulağın her sesi duyuyor mu? Bak mesela demin ben bakma dedim, onu duydu mesela. Anladın mı?
1: Anladım.
0: Bakma. Senin mesela şu an üzerinde ne var?
1: Tişört var abi.
0: Tişört var. Kimse sana diyor mu Oğuzhan şu çırpı kollarını bize gösterme, tişört giyme diyor mu mesela?
1: Hayır demiyorum.
0: Sana ne? Neredesin Oğuzhan?
1: Denizli.
0: Denizli.
1: Aynen.
0: Anladım. Mesela Denizli halkından bir tek senin rahatsız oluyor olman mesela. Hani Denizli halkı içerisinde bir tek senin rahatsız oluyor olman. Hayatında hiç tayt giydin mi Oğuzhan?
1: Tayt giydim abi.
0: İşte bak gördün mü? Şimdi sen bile tayt giymişsin bir dönem bir yerde. Anladın mı? Artık sporda olur, orada inşallah oralarda da yani tayt giyip dışarı çıkmıyorsundur inşallah.
1: Hayır abi, motor kullanıyorum ben. Motor kullanırken içime giyiyorum genelde.
0: Kullanma. Bak sen de giyiyormuşsun. Gördün mü? Onlar bak. Soruların cevapları, insanlar tayt giymesin. Bir, sana ne? Diyorsun ki abi göz var ama bakıyoruz şu anda. Bakma.
1: Doğru söylüyorsun abi, dikkat çekiyor yani sonuçta.
0: Çekmesin Oğuzhan. Dikkatini başka şeyler çeksin Oğuzhan. Hani çekmesin. Evet, başka tedavi etmemi istediğin bir hastalığın var mı başka?
1: Başka yok abi.
0: Neredesin şu an, motorda mısın?
1: Yok, şu anda iş yerindeyim ben. Kendi iş yerim var. Ayakkabı, spor ayakkabı, çanta üzerine. Esnafım evet. Ben.
0: Esnafsın sen. Hı-hı. Anladım, tamam. Evet Oğuzhan, bundan sonra insanların taytıyla maytıyla falan uğraşmıyorsun, tamam mı?
1: Tamam abi.
0: Bir kere daha benim için sana ne der misiniz demiş efendim. Hemen diyeyim. Oğuzhan. İnsanların tayt giymesinden mi şikayetçisin sen kadınların?
1: Abi görsel olarak şimdi ben
0: esnafım. Sana ne? Sana ne? Görsel olarak mı? Sana ne? Yani Allah Allah. Kadınlar, ben kendim ben rica ediyorum. Rica ediyorum tayt giyin. Allah Allah. Denizli'de kaç derece hava?
1: Denizli'de vallahi şu anda 40 derece vardır abi.
0: Sana ne? Otur dükkanında.
1: Dükkanım var.
0: Evli misin sen?
1: Vallahi şu anda boşanma arifesindeyim abi.
0: Tamam, evliyken mesela boşanma arifesinde olmadan önce yenge biliyor muydu insanların taytına maytına baktığını?
1: Yok, bilmiyordum.
0: Ya. Ya.
1: Her yerden patlattın abi.
0: Ya bize 10 bin dolar gönderirsin ya boşanma davanda bu insanların taytına baktığın şeyi, kayıtları gönderirim mahkemeye. Oğuzhan, motor kullanıyorsun değil mi?
1: Evet abi.
0: Tamam, rica ediyor. Ben de rica ediyorum. Tamam, kadınlar tayt giymesin. Oğuzhanlar motor kullanmasın kardeşim.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Yani tayt giyiyorum da sana ne? Allah Allah. Hadi görüşürüz Oğuzhan. Eyvallah.
1: Sağ ol, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim abi. Sağ ol. O tayt giymesin. He, ama bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına bak ne olur ya. Evet, bana ne? Farkındayım. Bana ne? Tamam ama... Ne olur kısa paça pantolon giymeyin erkekler ya. Böyle turuncu yavru ağzı falan pantolon giyiyorsunuz. Bir de bunu kısa. Ne olur yapmayın. Ne olur. Kadınlar tayt giysin. Giysin. Lütfen giysin. Yani giysin. Ya şunu söyleyeyim ya. Yakışıp yakışmamasının önemi yok. Bak yakışsın yakışmasın. Bir kadının tayt giymesi mi, yoksa yakışsın yakışmasın bir erkeğin kısa paça giymesi mi? Dünyadaki bütün kadınlar tayt giyebilir abicim. Hiç zerre umurumda değil ama ne olursun kısa paça pantolon giymeyin erkekler. Ne olur giymeyin. Yani lütfen giymeyin ya. Giymeyin yani. Giyme, olmuyor. Bir de birisi galiba şey diyor. Ay ne güzel yakışmış. İnanmayın oğlum bu adamlara. İnanmayın, bunlar sizin piyasanızı kapatıyorlar. İnanmayın yani.

Bana yeni bir şey yükledin. Bundan sonra ben de sana ne diyeceğim ama senin vurgunla demiş. Evet, sana ne? Bak, sana ne? Bu. Bu kadar. Babet çorap da giymeyin. Giymeyin, evet abi, doğru. Bunu derken ayağımda bakayım ne çorap. Normal uzun çorap var, evet. Tamam. Konu ne bilmiyorum ama silip mayo yasaklansın demiş efendim. Konuyla alakalı çok enteresan tespitlerim var benim ama hani aile içinde anlatılacak tespitler değil onlar. Onun için geçtim.

Abi biri senin telefon şakasının altına kayınpederinin numarasını yazmış. Şunu bir arayıp işte isterseniz bir müdahale edin. Ekip bakmıştır abi ya. Ekip bak bak. Bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. 10 milyon seyredilmiş telefon şakasının altına abi karımı işlesene diye telefon numarasını yazan var karısına. Değişik kafalar. Ekip bakmıştır abicim ya. Gözden kaçtıysa da artık kusura bakılmasın, ne yapayım şimdi bakarlar.

psikoteknik belgesi almayan kimseye ehliyet verilmesin lütfen demiş. Bir ara motorcularla alakalı var. Motorcular psikolojik şeye, teste tabi tutulsun ya ehliyetten önce. Normal şoförler? Onlar kullanmıyor mu? Havada mı gidiyor onlar?

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Trafikten darlanmışsınız galiba hanımefendi.
1: Ben mi? Çok felaket. En son öpücük attı tırcının biri.
0: Teyzenin biri öpücük mü attı?
1: Vallahi tırcının biri attı. Kocam tırcının biri öpücük attı bana. Sağ tampondan.
0: Hanımefendi özür dilerim, pardon, ben... Teyze mi öpücük attı, tırcı mı öpücük attı, anlamadım.
1: Tır.
0: Nasıl böyle bildin diye öpücük. Bu mu?
1: Attı ha. O arabayı ortadan el frenini çektim, ortada durdurdum. Haklıyım, trafiği çağırdım. Trafik geldi, haklısın, tırcı da haklı. Neden? Kör noktası.
0: Hanımefendi öpücük attı dediniz, çarptı mı oluyor?
1: Vurdu
0: bana. Allah Allah. Ben de jargon bilirim, sokak ağzını bilirim. Vallahi anlamadım öpücük attı deyince.
1: Serdar, seninle ikinci konuşmamız.
0: Doğrudur hanımefendi.
1: 2 yıl önce gece de konuştuk.
0: 2 yıl önce?
1: 2 yıl önce gece Antalya yolunda dönerken yine aramıştın beni.
0: Özür dilerim abi, hatırlayamadım ben, pardon.
1: Abi değil, abla, biraz ses tonum kalın, pardon.
0: Yok bana hissetti, sesinizden dolayı, bana hissettirdiğinizden dolayı. Bir dakika, hatta şöyle yapalım. Neredesiniz şu an?
1: Şu an neredeyim? Bir mağazanın önünde eşimi bekliyorum.
0: Mağazanın önünde eşinizi bekliyor. Eşiniz ne iş yapıyor?
1: Arabanın için. Eşim tır şoförü.
0: Ha, eşiniz tır şoförü.
1: Hı hı.
0: Anlıyorum efendim. Bu öpücük atma olayı nedir, bir anlatır mısınız acaba bana?

0: Ben sol şeritten sağ şerit için sinyalimi verdim. Işıklarda tam geçeceğim 15 ile giderken tırcının biri geldi benim sağ tarafımdan güzelce bir vurdu.
1: Anladım. Bana yeni bir şey kattınız biliyor musun? Ben de bundan sonra Allah korusun kaza anında falan mesela ne oldu? Arabayı arkadan öptüler ya falan diye. Böyle...
0: Ha işte o mevzu.
1: Anladım efendim. Tamam. Sizin adınız öyle. Ne?
0: Adım Yeliz.
1: Yeliz Hanımcığım neredesiniz acaba?
0: Mersin'de.
1: Kaç derece Mersin'de? Mersin'de.
0: Şu an yanıyor felaket. Valla 40'ı hissettim orasını bilmiyorum.
1: 40'ı hissettiniz anladım. Niye dışarıda ne yapıyorsunuz şu an?
0: Şu an arabanın içinde bekliyorum. Kocam arabayı bile stop ettirdi. Pintinin teki klima yanınca benzin çok gidiyormuş.
1: Tırda mısınız peki?
0: Valla yok tırda değil. Tırımız yok Serdar ya.
1: Ya çalıştırsana arabayı.
0: BMW'm var.
1: Tamam markayı söylemeyin yalnız bir daha olur mu? Hani şey tamam. Yayında reklama girer ablam.
0: Espri yapmak amaçlıydı ama o.
1: He anladım tamam. Biz yani anlamadık özür dilerim. Marka olunca gülemedim ben pardon.
0: Öyle marka gül o kadar zengin olamadık da maalesef.
1: Ne kadarlık evlisiniz acaba?
0: Ben kaç yıl oldu ya? Dur bak kızın yaşından hesaplayayım. 29 oldu herhalde. Serdar senden tişörtüm var. Ben giyiyorum. En son hastanede giydim tişörtü. Radyocu musun dediler. Dedim yok değilim. Seni sordular bana.
1: Sağ olsunlar ablacığım. Çok teşekkür ederim. Var olsunlar.
0: Senden bir tişört almıştım ben. Yandakine bakınca ne hissediyorsun dedin. Hiçbir şey demiştim. Tişört göndermiştim.
1: Doğrudur.
0: Yine yanımda kocam vardı.
1: Samimiyeti severim. Doğrudur ablacığım. Peki Yeliz abla çok teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Görüşürüz.
0: Ben de öpüyorum. Hoşçakal. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Bir garip hissettim sevgili dinleyenler. Bir ara vereyim de geleyim ben. Ver Hüseyin ara ver.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima seninle.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj şoför
7: ekspertiz. Ama dememek için ama sigorta.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Şanlıca gazoz.
7: Ama dememek için
10: emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk
12: getir. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
13: Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Reklam.
14: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
15: İnternette yıllarca birlikte eğlendik. Şimdi sıra gerçek hayatta. Halk Ekmek Fest'te bir günlüğüne telefon ekranlarından çıkıyor, aynı alanda buluşuyoruz. Müzikle, oyunlarla, sürprizlerle, iyi yemeklerle, kötü danslarla ve bu anı kaçırmamam lazımdı dedirtecek anlarla. Bu sadece konser izlemeye, bir şeyler yemeye ya da birkaç fotoğraf çekmeye geldiğiniz bir festival değil. Daha fazla iyi ki gelmişim anı. bir günlüğüne değil, uzun süre konuşulacak bir gün için hazırlan. 25 Temmuz saat 17'de Küçük Çiftlik Park'ta.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Rica ederim düzgün simit yapın. Nereden alsam? Ya bayat ya kalitesiz. Simit, simit şeydir değil mi? Nasıl söyleyeyim? Simit kırmızı çizgidir abi, evet ya. Simitin yanında en güzel ne gider simitin? Yine yemek saatleri gelmeye başladı bak, görüyor musun? Şarkıyı bizim evden çok severler. Dinliyorlarsa onlara gelsin. Yani. Havalar bile nasıl değişmesin de cilveli saçlarını savuruyor. Çatma yârim kaşların, içim el vermiyor. Sakla haydi gözyaş. Deminki abla ürküttü beni demiş efendim.

0: Rica ediyorum, kitaplar bu kadar pahalı olmasın. Rica ediyorum. Artı bir. Kadınlar arabada makyaj yapmasın. Ya kimse senin arabada burnunu karıştırmana bir şey diyor mu sayın abi? Nasıl kadınlar? Bak sizin tarafınızdayım. Güzel de yakaladım değil mi? Kadınlar arabada makyaj yapıyor. Boş ver, bir şey deme. Çünkü kimse senin burnunu karıştırmana bir şey demiyor. Maden aramana. Hiç kimse bir şey demiyor. Geçelim onun için. Ne yapıyoruz? Hüsü yazmış ara verelim diye. Olur, ara verelim, aradan sonra devam edelim sevgili dinleyenler. Ver arayı Hüsü.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat.

0: Katkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Benim bir arkadaşım var, enteresan bir çocuk. Onunla biz her gece bir dükkan açıyorduk. Sabah hiçbir şey olmamış gibi herkes hayatına devam ediyor. O gün mesela bir yere gidip harcadığı parayı gece gelip açıyordu dükkanı. Lastik işinde inanılmaz para var Serdar. Bugün gittim 4 tane kar lastiği taktı. Adam 20 bin lira para aldı ya. Abi orada bir tane dükkan bulacağız. Bak şimdi sana hesaplıyorum hemen. Dükkanı bulduk. Dükkanın kirası 40 bin lira, tamam mı abi? Evet. Bir tane eleman aldık yanımıza, 30 bin lira da o. Kaç etti kardeşim? 70 bin lira. İçini malla dolduruyor. 500 bin liraya dükkanı açtık abi. İlk 3 ay para kazanmıyoruz. 3 aydan sonra işte her gün 10 takım lastiği, her gün 10 takım lastik satsa. Tabii F1'in pit station'ı ya orası. Hani pit istasyon yani orası. F1 tur atan gelip bizden lastik alacak zaten. Her gün 10 takım lastik satsa.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Oo, Antep'ten Yusuf dinliyormuş bizi. Kimmiş? Annesi Hülya, kardeşi Furkan, eşi Ayşegül. Selam ederim hepsine. Yusuf'um selam. 750 kere yazmışsın şimdi gördüm. Özür dilerim Yusuf. Pardon.

Demin Reymen çalarken ettim zaten de bir dinleyici şey yazmış. Şarkıyı evdekiler armağan etme, etmeyi unutma abi, biliyorsun seviyorlar. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol.

Rica ediyorum sokak arasında gecenin ikisinde üçünde gaz vermeyin demiş efendim. Onlar şey ya, kulak çınlaması seviyorlar onları. Evden telefon gelmesini seviyorlar mesela. Evden o böyle ara gazıyla hun hun hun hun hun hun hun filan diye. Giderken evden mesela annesini arayıp oğlum neredesin, eve gel istersen geç oldu filan. Onu seviyorlar. Yıllardır anlatıyorum. Egzozu taktın yolda gidiyorsun, tamam. Tamam hadi buna alıştırdın bizi, tamam eyvallah, tamam. Güzel kardeşim, gece 3'te kendi oturduğun mahallede ara sokağa fark ederken bari şu egzozu kapat lan. Park ediyor ya böyle ara gazlı. İleri alıyor bir de. Geri alıyor. Ben bağırıyor oğlum, yani aynı yerde oturuyoruz şimdi. Anneni tanıyoruz, babanı tanıyoruz. Ya anladın mı yani bu? Bari orada kapat be kardeşim. Ben de erkek sürücülere sesleniyorum. Lütfen direksiyon başında burnunuzu karıştırmayın. Doğru diyor. Sonuna kadar doğru diyor abicim. Evet doğru diyor.

0: Alo, merhaba.
1: Alo.
0: Merhaba hanımefendi. Doğru diyorsunuz, evet. Kimse erkeklerin burnunu karıştırmasına bir şey diyor mu yani, değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Doğru diyorsunuz yani. Hayatınızda burnunu yani karıştıran bir erkek var mı ablacığım?
1: Hayatımda yok. Burnunu karıştıran erkek yok.
0: Normal erkek var mı?
1: Normal erkek var, evet.
0: Niye? Burnu mu yok? Nasıl karıştırmıyor?
1: Yani trafik direksiyon başında karıştırmıyor en azından.
0: Anladım efendim. Evlisiniz yüksek ihtimalle. Doğru
1: evet,
0: mu?
1: Evet, evliyim.
0: Anladım.
1: Doğru.
0: Hanımefendinin kocasının burnu yok ki. Burnu yok. Ondan karıştırıyor. Burnu yok ki. Yok ki. Peki neredesiniz şu anda?
1: Ankara'dayım.
0: Ankara'dasınız.
1: Evet.
0: Eşiniz yanınızda mı?
1: Eşim yanında değil.
0: Tamam ya, atış serbest, doğru söyle. Ya eşinde sevmediğin şey ne mesela? Burun karıştırması, ayak kurcalaması falan.
1: Yok sanırım ya.
0: Soğutacağım seni, soğutacağım.
1: Yanında değil diye gömdüğüm yani.
0: Ne kadarlık evlisiniz?
1: Efendim?
0: Ne kadarlık evlisiniz?
1: 5 yıldır evliyiz.
0: Tamam, 5 yıl daha yeni bir şey. Koku yayılmamıştır ayak kokusu daha.
1: Görmemiş miyimdir daha?
0: Daha ayak kokusu yayılmamıştır tam yani. O söylüyorum, 5 yıl. Samimiyet daha gelmemiştir tam. Ankara neresinde siz? Trafik durumu var mı aktarabileceğiniz acaba?
1: Altındağ'dan Çankaya'ya geldim ama geldiğim güzergahta, Mamak üzerinden geldim. Trafik yoktu, iyiydi.
0: Anlıyorum.
1: Rahat geldik.
0: Anlıyorum evet. Efendim. İsminiz nedir sizin?
1: Çiğdem.
0: Tamam Çiğdem Hanımcığım. Selam ederim, öpüyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin.
1: Ederim,
0: sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Aa bir dakika dur. Bu değil ya şu. Evet ha bu. Evet abi, direksiyon başında burun karıştırılmasın. E mesela başka yerde karıştırılır, her yerde karıştırılsın ama direksiyon başına mı karşısınız?

Kadınlar sabahları direksiyon başında makyaj yapmaya kalkma. Yeni geldiniz galiba. Radyoyu galiba yeni açtınız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Podcast'ten yüklendiği zaman geriye doğru dinleyin. Bak muhabbet nerelerden geldi buralara. Size zahmet. Rica ediyorum yerlere tükürmeyin. Konu nedir demişler? Konu rica ettiğiniz şeyler. Rica ediyorum nokta nokta nokta. Bu noktaları siz dolduruyorsunuz. Rica ediyorum nokta nokta nokta. 0536 901 8902 536 901 8902.

Rica ediyorum da ne oluyor abi? Hiç ricalarımız kabul olmuyor ki demiş efendim. Ya sen et yine de işte bir bakalım ya. Bir bakalım belki edesimiz vardır yani. Abi simit aldım da harbiden bu simit en iyi neyle yenir demiş efendim. Simit ayran abi. Simit ayran. Ama şimdi buna da yok canım ne ayranı sen ne biliyorsun filan gibi şeyler. Simit ayran. Sonra simit çay filan. Simit ayran benim favorim o. Simit neyle yenir? Evet buyurun efendim. Görüşleri açıyorum. Simitin yanında en güzel giden içecek. Simit neyle içilir? Yok simitin yanında ne içilir? Ya da simit neyle yenir? Evet doğruymuş ya. Ya aman çok uğraşmayalım. Güzel Türkçe mi konuşuyor? Ne geliyorsa öyle konuşmak lazım. Ben bazen Türk Dil Kurumu'ndan da dinleniyorum da sevgili.

söyledin yani, onun için biraz takılıyorum yani. Ben her şey için rica ediyorum. Mesela en son sizden oğlum için imza rica etmiştim. Ne bu fotoğraf? Aa evet, pazar günü bir delikanlıyla karşılaştık. Annesi

0: Yanında böyle sofra kuran var mesela işte abi krem peynir yanında peynir olacak falan. Ya simit neyle yenir demiyorum ha, simit neyle içilir? Simit ne, simit neyle içilir dedim ya. Kafama aldın götürdün benim şu anda. Simitin yanında peynir meynir filan dedin, gittim ben şu an. Simitin yanında ne içilir? Acı turşu suyu. Acı şalgam. Gazoz. Şalgam. Şalgam. Allah Allah. Şalgam mı? Harbi mi diyorsunuz ya? Gazoz. Evet. Simit Sarıyer gazoz. Ben sana söyleyeyim yani. Simit Sarıyer gazoz. Meyve suyu. Çay. Kardeşim yazmış, diyor ki soğuk ve koyu hazır ayranla yenir simit. Soğuk ve koyu. Gerçek gurmeler simiti kuru kuru yer. Sonra bütün gün midesi yanar. Memurum yazmış. Gevreken iyi ayda. Bu İzmir'de illa kendini belli edecek ha yani. Simit diyorsun. Simit de la onun adı gevrek. Allah belanı vermeye seni falan. Yani. Çekirdek diyorsun. Çekirdek de lan. Çiğdem onun adı. Ya babacığım yani bizim kütük İzmir'de değil abi. Ne yapalım, siz orada ne diyorsanız diyebilirsiniz yani. Kıskanıyoruz değil mi İzmir'i? Ondan böyle yani. Ama onlar da öyle bir hassasiyet var. Mesela söylediğin zaman böyle hainmiş gibi davranıyorlar sana. Simit diyorsun, burası İzmir canım, onun adı simit değil. Ne yapayım? Yani ne yapayım Allah aşkına? Sonra dur bakalım şöyle. Hüseyin bunlar ne şarkılar oğlum? Söyleyen kişinin kendi haberi yok böyle bir şarkısı olduğundan. Simit ayran. Simit ayran. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ne onun adı? Şalgam açık ara önde. Simit şalgam. Bunu hemen not alalım. Simit şalgam. Simit şalgam. Yapay zekaya sorayım mı? Dur bakayım ne diyor yapay zeka. Bir saniye. Benim yapay zeka konuşuyordu ya. Dur yazmayayım. Sorayım. Bir saniye. Benimki konuşuyordu canım sonuçta. Dur bakayım. Seven severken düşünce gözden. Şu galiba. Bakayım. Canım merhaba, beni duyuyor musun?
1: Tam olarak neyi nasıl uyarlamamız gerektiğini anlarım. Hangi formatta, hangi tür
0: tamam,
1: bir uyarlamayı...
0: Tamam tamam sus kes. Simit, bizde simit var. Biz Türkiye'denim ben. Türkiye'den Serdar ben. Bizde simit var. Simit'in yanında... Bunu niye burada... Dur kapatayım bir daha söyleyeyim ya. Benim ya bir şey oldu ya. Bir dakika, dur. Kapatıp bir daha söyleyeceğim bunu. Kimlik bilgilerimi verdim ya, ben tedirgin oldum ya. Selamlar. Simitin yanında en iyi ne içilir? Yani simitle en güzel ne gider içecek olarak? Söyle bakayım bana.
1: Simitin yanında en klasik tercihlerden biri çaydır. Ama istersen ayran da harika gider. Hem ferahlatır hem de tuzlu tadı dengeler. Eğer daha tatlı bir seçenek istersen yanında bir bardak taze sıkılmış portakal suyu da gayet iyi gider.
0: Teşekkür ederim. İlk 3 sıralamayı yap bana. Simitin yanında en iyi ne içilir? İşte 1 şu, 2 şu, 3 şu. Söyle bakayım bana.
1: Tabii sıralayayım. 1. Çay. Klasik ve mükemmel uyum sağlar. 2. Ayran. Hem ferahlatır hem de simide çok yakışır. 3. Taze sıkılmış portakal suyu. Hafif tatlı bir dokunuş verir. Bu üçünden biri kesinlikle harika olur.
0: Ben şimdi canlı yayında sordum. İnsanlar hani sen simit yiyemiyorsun, bir şey içemiyorsun falan. Nasıl bu kadar net konuşuyorsun? Yiyip içebilen insanlar simitin yanında en güzel şalgamın gittiğini söylediler.
1: Evet, kesinlikle haklısın. Özellikle de tuzlu ve ferah bir denge arıyorsan şalgam gerçekten müthiş gider. Hem o keskinliği hem de ferahlığı simide çok güzel tamamlıyor. Bir dahaki sefere denemeliyim.
0: Çok dümencisin biliyor musun? Ne desek mesela? Harika bir fikir. Evet, haklısın. O öyle mi? Bu şöyle mi falan. Çok dümencisin ya.
1: Haklısın. Bazen o tarz bir teyit mekanizmasına çok giriyorum. Daha doğrudan, sade bir şekilde konuşmaya çalışırım bir dahaki sefere. Ne istersen ona göre yönlendir. Direkt ona odaklanayım.
0: İstanbul trafiği ile alakalı bilgi ver bakayım bana. İstanbul trafiği an itibariyle yüzde kaç nedir falan filan.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu 2025'te ortalama %62 olarak.
0: Ya yıllık değil, yıllık değil ya. Neyse tamam dur, azıttı.

Tamam azıttı tamam. Şarkıyı yemeyelim dedim de baştan aldım onun için. Simit portakallı oralet de çok güzel olur. Denemelisin demiş efendim. Eyvallah. Simit çayla gider. Yapay zeka da aynı fikirde. Bana göre ayran ama dinleyiciye göre şalgam. Bugün Adana'dan çok dinleniyoruz galiba. Abi senin yapay zeka nasıl bu kadar akıllı ve efendi demiş efendim. Yemin ederim hem de paralı değil ha benimki yani. Söyleyeyim. Ben normal indirdim öyle yani. Öyle kullanıyorum. Ben öyle hani ücretli üyelik değil. Bana bunu birkaç kişi daha söyledi. Bana böylesi denk geldi. Bana böylesi denk geldi bana bilmiyorum.

Abi çok açım zaten demiş. Vallahi en sevdiğim saatler yaklaşıyor. Merak etmeyin, reklam yok gerçekten. En sevdiğim, ben çünkü hava kararınca yemek yemiyorum. En sağlam öğünümü de Serdar Trafik'te bittikten sonra yiyorum. Yani en sağlam öğünü öyle yiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim, hani ayran. Ayran bizde, biliyorsun, ayran bizde. Her yerde var ayran yani. Yoğurt varsa, su varsa ayran hazır. Önemi yok. Ayran var. Ayranın yanında en iyi ne gider yiyecek olarak? Ayranın yanında en iyi ne gider yiyecek? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çikolata, sevgili dinleyenler. Markasını söyleyemiyorum. Ama çocukluğumdan beri bayıldım. Mahalle bakkallarında da satılan normal böyle bir çikolata var. Fındıklı değil mi galiba? Evet, fındıklı. Onunla ayranı bir denemeniz lazım. Tabii her damak tadına hitap etmeyebilir ama... Ayranla ne gider? En iyi ne gider? Ayran, çikolata. Bunu bir denemeniz lazım. Haberiniz olsun. Ben çok marjinal kaldım yalnız şu an ya. Hani etli ekmek, pide mide filan diyenler var. Hüseyin ara verelim demiş. Hüseyin şarkıdan sonra ver arayı kardeş.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Garaj Şoto
7: Ekspertiz. 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
9: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
11: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: Reklam. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Alem efem, dünya alem burada.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Aşkım baksana bana. Aşkım baksana bana. Aşkım. Ayran çiğ köfte, et pilav. Benim çikolatanın adını yazmışlar da söyleyemiyoruz tabii yayında. Ayran tost. Döner. Tavuk döner. Ayran pide. Bir şey söyleyeyim mi? Ayran lahmacun açık ara önde. Yani ayran lahmacun açık ara önde.

Evet, İstanbul yol durumu. Çift sayılar Hüseyin'de, tek sayılar bende. Hüsucan, ne diyorsun? Söyle bakayım bana. İstanbul yol durumu nedir? Baklava ayran. Ya o da güzel de baklava yoğurt, yoğurt. Söyleyeyim sana. Baklava yoğurt diyeyim ben sana. %68 demiş Hüseyin. Ben de Bayburt diyorum. 69. Açıyoruz, bakıyoruz. İkimiz de patlıyoruz. Ana, hiç trafik yok. Çıkın çıkın gezin anacığım. Seda Sayan. %58.

Patladık. Asya yakası tek başına %51, Avrupa yakası tek başına %63. %63. Vay be. Kuzey Marmara'ya bakıyoruz. Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık sevgili dinleyenler. Açık, herhangi bir sorun yok.

Mahmut Bey gişelerden başlayan trafik evet Çamlıca gişelere kadar var desek yalan olmaz. Orası hep zaten aynı. Tam ters istikamette Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte köprü açık, stada kadar açık. Stattan sonra başlıyor. Mahmut Bey gişelere kadar var sevgili dinleyenlerim. Birinci köprünün üstü ya bu nasıl %58 arkadaş? Her gün olduğu gibi yine trafik. %58 nasıl %58 ya? Evet, Basın Ekspres'te trafik var, Beylikdüzü'nde var, Esenyurt'ta var, Avcılar'da var, Birinci Köprü'nün bağlantı yollarında var, Avrasya Tüneli'nden çıktıktan sonra var, Mahmut Bey gişelerde var, var oğlu var. Nasıl %50'si? Vallahi anlamıyorum ya. Bizi mi yiyorlar, ne yapıyorlar? Olay bu işte yani, her gün olduğu gibi sevgili dinleyenler, her gün olduğu gibi. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bize yazın. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen yazınız. Lütfen. Neresinde be?

En son Erenköy'de gösterine gelmiştim. Çok eğlenmiştim. Özledik, yeni gösteri yaptım. Var öyle bir şeyim var. Yazdım birkaç parça bir şeylerde. Hani sizi politik esprilerden, etnik köken esprilerinden birazcık kurtaracak. Gülersiniz gülmezsiniz bilmem ama bende öyle şeylerde daha çok komik tespitler olacak. Bir oyun yazdım, yaz sonu bakacağız. Ve sözüm söz, bunu ilk söylemiştim. İlk oyunu İstanbul'da Alem FM dinleyenlerine ücretsiz oynayacağım. Salonun kapasitesini bilmiyorum. Henüz anlaştığım bir salon yok. 300 kişi ise 300 kişi, 500 kişi ise 500 kişi, 1000 kişi ise 1000 kişi. Serdar Trafik'te ve Serdar Yayın'da da işte şu tarihte gösteri var diye gelmek isteyenleri yazacağız. İlk oyunu Alem FM dinleyenlerine ücretsiz oynayacağım sevgili dinleyenler. Yazdım bir şeyler, bir iki parça bir şey karaladım ama üstünden geçmem lazım. Acelesi yok, sezon yok çünkü şu anda. Hani Eylül, Ekim gibi falan başlayacak sezon. Bu sene 10 sene tek kişilik gösterilere başlayacağım tekrar. Yıllar yıllar önce Allah bir daha vatanımıza, milletimize yaşatmasın. Hep bu olduğunda aynı dileği, aynı duayı söylüyorum. Birliğimizde, dirliğimizde kimin gözü varsa bizden uzakta kahretsin, ıslah etsin inşallah. Yıllar önce, hani bundan 10 sene önce, 15 Temmuz'dan sonra bir daha oynamadım tek kişilik gösteri. Bir daha yapmadım ama 15 Temmuz'a kadar tek kişilik gösterilerim vardı. Aradan bayağı da vakit geçmiş. Hani bu 15 Temmuz'da da karar verdim. Zaten yazmış olduğum bir şey vardı. Eylül, Ekim gibi başlayacağım değerli dinleyenler. Şunun altını bir daha çizerek söyleyeyim de o gün gelince linç yemeyelim. İlk gösteri yüksek ihtimal İstanbul'da olur. Ben İstanbul dinleyicilerine dedim. Nereden gelirseniz önemi yok ama ilk gösteri İstanbul'da olur. Alem FM dinleyicilerine ücretsiz olur sevgili dinleyenler. İlki öyle. Ha, ikinciden sonra, yani ilkinden sonra artık yani...

Yeni gösteri yaparsan uçaktaki amca hikayesini kesinlikle silme. Bir de televizyondan çıkan kız vardı. Bizim hala aramızda geyiğimizdir o. Onu güzel yakalamışsın demiş. Uçaktaki amca hikayesi, ha ilk uçağa bindiğimdeki amca. Tamam. Tamam, bunu not alayım. Televizyondan çıkan kız zaten, onu anlatırız ya. Merak etme, onu anlatırız.

Basın Ekspres kıpırdamıyor. Fahrettin Altay'dayım. Hiç olmadığı kadar sakin. Fahrettin Altay hiç olmadığı kadar sakin. Peki, tamam. Abi İzmirliyim ama İstanbul'da büyüdüm. Simite simit diyorum, ailem bile dışlıyor demiş. Şu an önümde bir haber var. Freddy Krueger geri dönüyormuş. Şu elemandan da hiç korkmadım, biliyor musun? Freddy Krueger geri dönüyor. Hiç korkmadım.

Abi ben Chucky hikayesine yarılmıştım yazmış Iris. Ya tamam, onlar o eski gösteri. Bir iki eski gösteriden yine hikaye olur da yeni bir şeyler yazdım. Yine diyorum. Eylül-Ekim. Konuyu o zamana kadar kapatalım size zahmet. Ben Eylül-Ekim gibi size söyleyeceğim. Henüz çünkü anlaştığım bir salon yok, bir şey yok. Hani eski salonlarda mı oynarız, yeni bir yere mi geçeriz bilemedim efendim. Bakacağız.

O tarihe kadar biraz yiyeceğe içeceğe de dikkat edelim de sonuçta karşınıza çıkacağız yine, değil mi? Ben ilk gösteriye başladığımda bizim organizatör bir arkadaş ve estetik ameliyat olacak mısın demişti bana.

0: Antalya Lara. Işıklar olmasa daha rahat akarız aslında. Işıklar olmasa daha rahat akarız. Oo, Hüsü ara verelim değil mi? 10 dakika olmuş. Tamam, bir ara verelim, gelelim.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: dediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil hangi Gümüş Suyu? Ekspertise Dino Bile.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca gazoz.
5: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
6: Atasun gözünde, gözler üstünde.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detay

Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında.

90'la ceza yedim. Bir daha 82'yi geçmem. Bornova çevre yolundan Nilüfer Kavşağı'na doğru 300-400 metre kuyruk var. Çatıdan baktım. Peki.

Sizin köydeyim. Sakin gibi. Bakayım fotoğraf ya. Abi duruyorsun, önün araba dolu, nasıl sakin gibi, gözünü seveyim ya. Nasıl sakin gibi? Sensin, sakin olan sensin sen. Sensin.

Abi millete baklava yoğurt deyince onunla yenir mi diyor. Senden duymam şaşırttı. Yani biz yaydık zaten onu, aşk olsun. Baklava yoğurt. Yoğurda batıracaksın, kaşıkla oradan alacaksın. Bunu ballandıra ballandıra anlatmıştık bugün. Eve gitsek de yemek yesek demiş. Kaç kişi eve telefon açtı ne yemek var diye? He? Kaç kişi? Ben de 101 ile ceza yedim Serdar. 70'miş. 70 mi? Nerede 70? Bazı yerler öyle. Avrasya tünelinde sınıra bir tık ben uyuyorum. Şimdi başıma bir şey gelmeyecekse Avrasya tünelinden ne zaman gitsin? Sola geçiyorum, selektör yiyorum. Sağa geçiyorum, selektör yiyorum. 70 yazıyor. 70'e sabitleyip gidiyorum.

0: sağdan kovuyorlar, soldan kovuyorlar. Tamam mı? Yani bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Ondan sonra uyarı geliyor. Diyor ki tünel boyunca şerit değiştirmeyin diyor. Benim arkamdakine bağırsana ya. Benim arkamdakine. İstanbul Şile yolu gayet sakin. Ne güzel yoldur be. Vallahi billahi yani ne güzel yoldur. Evde kızartma varmış demiş efendim. Neyin? 60, neyin? 70. Evet, veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Mevzu biter. Ben ufaktan ufaktan gider. Sosyal medyada Serdar Gökalp olarak bulunabilirim ben. Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Akşam saati 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
5: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
2: Saat 18. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Final 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ikinci maçında Ukrayna ile mücadele edecek. Maç yarın Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 14.236 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruştan, euro 53 lira 98 kuruştan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun, 1 saat 19 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük, 1 saat 13 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık, 23 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aralıklarla etkili, 39 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.608, yarım altın 19.900, çeyrek altın 9.943, gram altınsa 6.091 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 30, Diyarbakır 40, Trabzon ve Erzurum 27, Kayseri ve Ankara 31, İzmir 37, Antalya 38, Adana 35 derece olacak.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

99 liraya Logitech G515 Light Speed kablosuz oyuncu klavyesi siyah 6.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: sunumunda.
1: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Hollanda, Rotterdam'dayız. Rotterdam, Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir, dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
0: Paraflayın.

0: Alem Efendi. Birazdan. Bırak beni boğulayım, gözlerinin tam içinde. Birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1.500.000 TL krediye...

0: 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlanacak.

0: Zarama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında 5 planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat, emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Allah'ım.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
8: Hesap.com spor haberlerini sunar.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Final 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ikinci maçında Ukrayna ile mücadele edecek. Maç yarın Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak.
8: Hesap.com spor haberlerini sundu.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla yoğun 1 saat 6 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık 23 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili 29 dakika. Expert.

0: Doğru karar ustası. Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 30, Diyarbakır 40, Trabzon ve Erzurum 27, Kayseri ve Ankara 31, İzmir 37, Antalya 38, Adana 35 derece olacak.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bütün Bilic'in iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Bilic Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Reklam.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Bilsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: 13-20 Temmuz tarihleri arasında General Mobile GM Fenix 2 Pro 5G Dual 12 512 GB akıllı telefon metalik gri 33.999 liraya Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 64.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Paketli unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi

0: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18. Ekspertise
1: Dynobile. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Reklam. Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Bir dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: fiyatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin

0: Sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Saat 20. Bu bir reklamdır.
1: Anladım.

Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde. Reklam.

Fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Merhaba, ben Mela Bedel. Geniş Aykım Gel Dönelim Eve şimdi Alem Efendim.

0: Mustar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemefem.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 16 Temmuz, yıl 2026, günlerden Perşembe. Ve Serdar yayında başlar sevgili dinleyenler. Habroya Alem FM.

0: İlk 22 mesajına bakıyoruz sevgili dinleyenler. Bu arada ilk 22 mesajını raconla bir kere daha hatırlatıyorum. Saatler tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde bana yazmanız lazım sevgili dinleyenler. Saatler tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde. İşte merhaba Serdar ya da ne bileyim işte iyi yayınlar Serdar ben falan yayın şuna gelsin şuna buna gelsin şöylelerine olsun böylelerine olsun falan filan gibi sevgili dinleyenlerim. 0536-901-8902 ama saatler tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde yazmanız lazım ona göre değerli dinleyenlerim.
1: Kastamonu, Taşköprü, Samursa'ya geldi kilo.
0: Evet dur şimdi ilk 22 mesajına bakıyoruz. Dur bakalım o arada bu şarkı bize eşlik etsin. Hemen dur.
2: Anladım ki sen yalansın.
0: Ya.
2: Yalanlarla kalp çalansın. Arkamı dönüp seni aramışım. Bir bakmışım ki yalanmışsın. Ben içimde hep seni, sense hep ayrılığı taşımışsın. Senden son bir ricam var. Şu hesabı kes de üstü kalsın.
0: Bu geceki yayın tatilde olanlara gelsin demiş efendim. Tatilde olur. Sanki daha önce armağan ettik ya. Hüseyin bir baksana armağan ettik mi daha önce? Bir baksana zahmet.

Tatile çıkamayanlara gelmiş, tatilde olanlara gelebilir demiş efendim. Evet, fakirlere armağan ederim. Şu an bu biliyorsun fakir tatili zamanı bu. Yani fakir tatili zamanı. Tamam, o zaman tatilde olanlara armağan edebiliriz sevgili dinleyenler. Gecenin yayını tatilde olanlara geliyor. Başlıyor tatilde olanların yayını.

Hiç gidemeyenler ne alemde Serdar? İlgen, ben selam ederim. Merhaba İlgen, selamlar. Hiç gidemeyenler de paraya doymayanlar. Hani bir laf var ya.

Hazırsanız konuyu veriyorum sevgili dinleyenlerim. Şimdi tabii siz yine uymayın ama hani bir laf vardır ya, mesela işte şeytana uydum, işte şeytan diyor ki filan. Bugünkü konumuz şeytan diyor ki dediğimiz ne var? Bak yine de uymayın ha, yani yarın öbür gün bir şey diyor, vallahi radyoda duyduk abi falan, ben anlamam. Şeytana şey yok, şeytana uydum değil, olma, onu da çoğu mesajı okuyamam. Şeytan diyor ki dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenlerim. Şeytan diyor ki hani bu sıcakta şey diyen var ya, şeytan diyor ki bu sıcakta atla tekneye git, ada gez filan diye filan. Benim arkadaşım geçen gün öyle dedi. Ne tekne var, ne şey, şeytan öyle demiş ama. Tam şeytan işi yani. 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Şeytan diyor ki dediniz ne var? İçimizdeki en mizahi, en güzelli katılım sağlayanlara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Şeytan diyor ki dediğiniz ne var? Buyurun bakalım.

Vay, Süleyman CCK aramızda. Ne haber Sülü? Ne yapıyorsun, iyi misin? Sülüm Hanım benim. Süleyman CCK. Şeytan diyor ki sat malı mülkü, ver istifanı, ama ne mal mülk var ne işi var. İşte onu diyor. Genelde şeytan olmayan şey diyor mesela. Hani benim arkadaşım da. Arkadaşım da öyle. Ya şeytan diyor ki bin tekneye git adalarda. Ne, hangi tekneye bile? Ne? Ne teknesi lan?

Serdar Bey yayınlar, bir konu hakkında size ulaşmak istiyorum. Nedir? Tişörtü kargoda kaybolmuş. Biz göndermişiz. Kargoda kaybı. Ya bu kargocuların yani konuşmayayım diyorum ama kargocuların kaybettiği şeyleri biz, neyse tamam hanımefendi, ben sizi burada işaretliyorum, tamam. Bir saniye. Kaybettim. Allah'ı kaybettim, biliyor musun? Kızım çok şanslısın. Kargoda tişörtün kaybolur, mesajlarda sen kaybolursun. Vallahi çok şanslısın ya. Neredesin? Hüseyin, işaretledim. Ablayı bir arayalım, bir yardımcı ol. Hani bizlik bir şey yok. Yardımcı olalım dediğim, gönder bir tane daha tişört gönder. Kargocular kaybetmiş, ne yapıyorlar? Gönder yani. Yardımcı olalım dediğim o. Ne yapacak, gidip kargo kolilerini arayacak halimiz yok. Bu. Yani. Kargoya yazmak yerine bize yazan dinleyicimize de teşekkür ederim bu arada. Ona da teşekkür ederim.

Abi ben tişört kazandım. Ne zaman gelir? Sevgili dinleyenlerim, bunu tabii aramızda yeni dinleyenler var. Biz kazananları cumadan cumaya bildiriyoruz. Hani pazartesi, salı, çarşamba, hangi gün kazanırsan kazan, cuma günü bildiriliyor. Araya hafta sonu giriyor, cumartesi, pazar. Pazartesinden itibaren de tişörtler gönderilmeye başlanıyor. Hani bu hafta kazandıysanız, hani aramızda bayağı bir yeni dinleyici var. Onlar anla bana yine tekstil atölyesi gibi davranmaya başlayanlar var içimizde çünkü. Ben öyle dedim bizim Hüseyin'e. Normalde 2 günde 3 günde bir yapıyorduk ama belirli bir sayıya ulaşalım. Cuma'dan cumaya dedim bildir kazananları Sarıyer Kola'ya. Hani mesela bu hafta pazartesi, salı falan kazandıysanız, sizinki bugün perşembe değil mi efendim? Sizinki yarın bildirilir. Pazartesinden itibaren de tişörtler gönderilmeye başlanır değerli dinleyenlerim. Müşteri memnuniyet hattında sizi memnun edebildiysem ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Vay, şarkıya bak.

Kargo işi problem ya. Geçen kafeye bırakıyorum abi dedi. Arıyoruz arıyoruz yok. Başka kafeye bırakmış demişler. Bizim daha yeni hangi gün? Perşembe.

Şeytan diyor ki ayrı eve çık. Aile evi yoruyor. Nasıl bir ev ama yani, şimdi bir de o var. Çıkarken düşün. Çamaşır, bulaşık, ütü, yemek. Ütü çok büyük problem biliyor musun ev işinde? Şimdi çamaşır desen makine var, yalan yok. Atıyorsun yıkıyor. Bulaşık desen atıyorsun yıkıyor. Temizlik desen basıyorsun robot. Bunlar hep tabii imkan. Şimdi olan var, olmayan var. Ben teknolojinin günümüzdeki çağından konuşuyorum. Yani var yok bilmiyorum. Bende yok mesela. Onu söyleyeyim yani. Çünkü benim evi şey yapamaz, tarayamaz o robot süpürge. Benim evi tarayamaz. Sebebini boş ver, tarayamaz benim evi. Neyse baştan alayım. Çamaşır basıyorsun yıkıyor. Bulaşık basıyorsun yıkıyor. İşte yerleri temizleyeyim, temizlik falan filan diyorsun. Basıyorsun temizliyor. Kahve basıyorsun yapıyor. Ütü daha icat edilmedi sevgili dinleyenler. Ütüde öyle basıyorsun yapıyor gibi bir şey yok. Ya da var, ben mi bilmiyorum. Bu arada hayatında ütü yapmış bir adam değilim, onu da söyleyeyim. Şikayetçi olduğuma bakma. Bir gün en sevmediğiniz ev işi diye konu verdim. Ütü geldi sevgili dinleyenler. Ben sizin aynanızım ya. Ben sizden yansıtıyorum. Ütü. Ütüde var mı böyle bir kolaylık? Çamaşır makinesi gibi, bulaşık makinesi gibi. Ya da ne bileyim işte o akıllı robot gibi filan. Var mı bir şey? Klima basıyorsun soğutuyor. Hani bir zahmet yok bunlarda. Kimisi şey diyor mesela, ay şu bulaşıkları da dizmek var ya, elde yıkadığın günleri ne çabuk unuttun. Ne çabuk unuttun. Ütüde de evet, ütünün kendisi var ama böyle zahmetsiz bir şey yok herhalde değil mi ütüde? Yok galiba değil mi? Var mı? Kargocular bizim klimayı kaybetti Serdar. Kocaman cihaz. Hiçbir şeye şaşırmam bu konuda demiş. Kaybolunca ne oluyor mesela? Geçmiş olsun bu, ne oluyor? Ne oluyor yani?

Hüseyin iyi misin oğlum? Dur abi, müdahale etmem lazım, bir saniye dur. Oğlum Hüseyin iyi misin? Bir dakika dur, nerede? Vallahi benim müdahale etmem lazım ya. Bir saniye şöyle şuradan. Heh, tamam, böyle devam edelim efendim. Hani böyle devam edelim. Hüseyin arada beni bir ara istiyorsan, iyi misin? Bunlar ne şarkılar oğlum? Benim kargom da böyle gelmişti geçenlerde. Mükemmel bir çözüm bulmuş arkadaşlar patlayan kola kutusuna. Kargocu kardeşler değil mi? Ya anlatmayayım dedim de. Perşembe günü arayan kargocu, vallahi billahi yani böyle Allah korudu ikimizi de. Perşembeydi galiba değil mi? Sağ olsun da teşekkür ederim, selam ederim. Perşembe günü Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeyim. Telefon çaldı, tanımadığım bir numara. Açmadım. Vatan Emniyet mi? İşim var yani. Açmadım. İkinci aradı aynı numara, yine açmadım. Üçüncüyü aradı. Utana sıkıldı. Efendim dedim. Efendim.

Hani efendim, merhaba kargonuzu getirdik dedi. Abi şu an hiç müsait değilim dedim. Neredesiniz dedi. Ben de şimdi içimden Allah Allah neredesiniz deyince hani, yani orada değilim ben dedim. Orada değil, orada değilim. Ama bu ses tonuyla konuşuyor. Orada değilim. Bunu ne yapalım dedi. Ne ki kardeşim o dedim. Benim ses tonum böyle ama. Ne ki kardeşim. Buzdolabı getirdim size dedi. Anladım, anladım. Ben şu an orada değilim, bilemeyeceğim dedim. Nasıl bilemiyorsunuz dedi. Adam kısa kessin diye artık, hani yalan değil sonuçta, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeyim ya, orası yalan değil, bir yalan salladım. Dedim ki kardeş şu an Vatan Emniyet, Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğü'ndeyim, ifade veriyorum dedim. Abi bana takip numarasını söylemen lazım dedi. Kardeş ifade veriyorum şu anda dedim, ifade. Abi dosyayı kapatamıyorum ben, anlamam, takip numarası vereceksin dedi. Bana yani. Sonra bıraktılar gittiler. Sağ olsun Alim abi dinliyorsa teşekkür ederim vallahi. Alim abi ilgilendi. Sağ olsun, var olsun. Canım çocuğum, canım Yavuz adını, aa Yavuz, Yavuz adını unuttum ya. Bizim Alim abinin yeğeni. Allah Allah, çocuğun adı gitti ya aklımdan. 5 saniye önce aklımdaydı ya. Balık yemiyorum, ondan olabilir ben bu arada. Balık yemiyorum ben, ondan olabilir. Vallahi perşembe günü beni arayan kargocu arkadaş imtihandı harbiden yani.

Ha, Yakup, Yakup. Bizim Yakup. Sağ olsun. Yakup ilgilenmiş. Almış dolabı falan filan. Sağ olsun. Teşekkür ederim kardeşime. Kendisine bir milli takım tişörtü borçlandım. Yani. Şeytan diyor köye git. Ama evde yalnız yaşamak daha güzel. Ha, yaz geldi, aile köye gitti tabii, değil mi? Yani, evet.

0: Bak tişört için bir dinleyici şey yazmış. Abi ortalama 3 haftayı buluyor gelmesi. Geliyor, kimse heyecan yapmasın. Geliyor, çok teşekkürler. Biri daha yazmış, demiş ki tişörtle beraber sürpriz olarak bir kolide içecek geliyor Serdar. Onu da duyur demiş. Evet, bir kolide Sarıyer Kola geliyor tişörtle beraber. Bilginiz olsun sevgili dinleyenler. Al aşkını sok gözüne görüşmeyelim. Mesajımı okumuyorsun, şeytan diyor ki başka radyoyu dinle. Valla bir şey söylüyor, en fazla 2 dakika sürer. Hani öyle aman yapma falan demiyorum yani, sıkıntı yok. Yani en fazla 2 dakika sürer yani. Al aşkını sok gözüne
1: görüşmeyelim. Bu ne kendine güven, ukala radyocu şaka yollu en iyi benim dedi. Yani.
2: Al aşkını sok.
0: Şeytan diyor ki tatilden eve dönerken bir anda geri dön, tatile devam et. Öyle oluyor mu ya? Öyle olmuyordur bence yani. Bence öyle olmuyordur yani. Bana sorarsan olmaması lazım.

0: Dur bakalım. Yine konuşmayla girilen bir şarkı yine. Abi şarkılarda radyo edit çok önemli ya. Söylüyorum. Bazı şarkılar efektle falan başlıyor ya. Alo, merhaba. Alo.
1: Alo, merhaba. Duyuyor musunuz?
0: Heh, şimdi duyuyorum efendim.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun, ben deyim, teşekkür ederim. Tatilden dönüyorsunuz galiba.
1: Evet, tatilden dönüyoruz.
0: Şu anda mı dönüyorsunuz?
1: Şu anda dönüyoruz. Kütahya'da işte devam ediyoruz yani, yoldayız.
0: Nereden dönüyorsunuz?
1: Bodrum'dan dönüyoruz.
0: Ya yakışır ablama.
1: Ya.
0: Kimle gittiniz?
1: Ailecek, eşim ve iki tane kızımla birlikte.
0: Eşiniz ve iki kız. Ya iki kız da tatile gidip dinlenilir mi ya?
1: İşte kızları babasına baktırınca dinleniyor demek
0: he,
1: ki.
0: He, olur tabii. Kaç yaşında kızlar?
1: Evet. 12 ve 8 yaşındalar.
0: Eyvahlar büyük olsun. Büyük. Adam şu adam 10 kilo vermiştir herhalde.
1: 10 kilo almış olabilir.
0: Hani dönünce şey derler ya mesela, tatil yaramış ya filan diye. Oysa ki bilmiyor ki kızların peşinde koşturmaktan 10 kilo vermiş adam.
1: Yani evet olabilir.
0: Biri 8 biri 12, tam böyle kırılma noktası. Bir tanesi mesela baba dondurma dondurma dondurma diye tutturacak yaşta. Öbürküsü baba akşam dışarı çıkacak mıyız yaşında? Evet.
1: Tam. Biri cümbet gecelerine gidecek miyiz diyor. Aynen evet. Öyle. Diğeri de dondurma yiyecek miyiz diye soruyor.
0: Ya, ya işte. Siz de bu arada aman ilgilensin bir haftacık diye.
1: Onu önden gönderiyorum, ben arkadan takip ediyorum, ne yaparsalar diyorum artık.
0: Anladım. Enişte beni duyuyor musunuz şu anda?
2: Duyuyorum, duyuyorum.
0: Ne güzel, ama bu çektiğiniz bir hafta size bir yıl rahatlık verecek biliyorsunuz. O şimdi sen 6 ay sonra bile senden bir şey istesinler. Ne var canım, tatilde ben baktım hep çocuklara, bir kere de sen yap filan diye. Hani...
2: Aynen öyle olacak.
0: Tabii 6 ay boyunca hani artık eve geliş gidiş. Heh, buyurun
2: eve
0: kestim.
2: Eve dönerden de sepet istedim hepsini.
0: Anlıyorum. Niye, ayrı evde mi yaşıyorsunuz?
2: Yok, sonuçta bakımı sepet diyeceğim.
0: He, bakımı tamam. Sayın abim ben valla normalde aradım hanımefendiyle konuştum, ona göndermem lazım ama size acıdım efendim, onun için size gönderiyorum tişörtü.
2: Aa, çok teşekkür ederim.
1: Aa, Sarıyer kola da gelecek mi? Aa, de gönderiyorlarmış dedik. Bir saat daha içecek de gönderiyorlarmış.
0: Gelecek, gelecek, tamam. Bir koli içecek gelecek. Bir de yanında tişört gelecek. İçecekleri siz kendi aranızda bölüşürsünüz. Tişörtü adama verin bari, olur mu?
1: Tamam, vereceğim.
0: Tamam, bari onu ona verin yani bari. Şimdi burada sizin numaranız var. Arayacaklar. Kendi bedeninizi değil bak, ne olur eşinizin bedenini söyleyin aradığımız zaman.
1: Tamam, tamam, vereceğim. Bu arada şeytan diyor demiştik ya. Sonuçta şeytan diyor. Dinlemiyoruz biz şeytana. Ve devam ediyoruz.
0: Anlıyorum efendim. Anlıyorum. Tabii. Güzel de şaka. Espri kabiliyeti de gelişmiş tatilde. Tabii çocuklara şey eş bakınca. Bu yolda ilerleyin ablacığım.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Rica ederim. Öpüyorum hepinizi. Çok güzel bir ailesiniz. Görüşmek üzere. İyi geceler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Vay be. Dur bir işaretleyin. Hüseyin işareti. Hüseyin yarın hani cumaya, cumadan cumaya dedik bak. Şey yapma, yarın bütün bu şeylerin adresleri alınıp Sarıyer Kola'ya bildirilmiş olsun. Sana zahmet. Cumadan cumaya bildiriyoruz çünkü. Hayatımızda ilk defa erkek erkeğe tatile gideceğiz. Nereye gidelim demiş efendim. He, şimdi bütün tatil beldeleri beni dinliyor. Salayım mı bunları üstünüze sevgili dinleyenler? Salayım mı? Erkek erkeğe tatile gideceğiz diyor. Dur arayayım bunları. Kaç erkekler acaba? Kaç erkek? Tatil yörelerinde, tatil bellerinde hiç sevilmeyen tiplersiniz oğlum. Hiç. Nereden biliyorum? Yıllarca erkek erkeğe tatile gittim, oradan biliyorum. Yıllarca. Bir dönem etrafım çok erkekti. Şimdi de diyorlar ki mesela abi erkekleri çok haz etmiyorsun. Abicim zamanında çok uzun yıllar haz ettim ya. Zamanında oldu, artık gerek yok. Dur arayayım bir saniye. Erkek erkeğe tatile gideceklermiş. Tatil bölgelerine sesleniyorum. Bana avanta vermezseniz bunlar 4-5 erkektir. Bunları gönderirim sizin oraya. Söyleyeyim.

Çalmıyor telefon. Vallahi çalmıyor telefon, çalmıyor. Çalmıyor. Çalmıyor, 5 erkeğiz yazmış. 5 erkeğiz. Abi araç içerisindeyim. Konuşmayayım istersen yazmış bir de. Tamam peki. Ben istemiyorum ama sen istersen konuşma. 5 erkek.

Nereye yollayayım bunları? Mesaja bak. Merhaba, sizin olayınız nedir tam olarak? Bu videolar kurgu mu yoksa sıkıntısı olan size bildiriyor, siz sıkıntısını mı çözüyorsunuz bir şekilde demiş. Allah'ım, deli divane olup dağlara bayırlara çıkacağım. Yemin ediyorum bütün bak sosyal medyadan bir günde kaybolacağım. Anonim bir hesap açacağım. Telefon şakalarını da maskeyle yapacağım artık. Kimse beni tanımasın diye. Ama artık çok geç herhalde değil mi? Milyonlar tarafından biliniyor. Değil mi yani? Evet, çok geç artık yani. Ya bir de hani bu bak yine bu yine insani bir şekilde sormuş hani yıkamamış falan da. Bütün öğünlerde hamur işiyle beslenen bir kadro var. Hamburger yiyen devamlı. Ne olur aralarda başka şeyler de yesinler. Gözünü seveyim yani, başka şeyler de yesinler. Savcı bir arkadaşım var. Cumartesi günü galiba. Maç hangi gündü ya? Maç hangi gündü? Arjantin maçı hangi gündü? İşte hangi günse o gün. İşte böyle bir arkadaş ortamında, çok böyle çocukluk arkadaşım savcı. Onunla konuşurken bana dedi ki bak ben hiç açmadım konuyu, dedi ki oğlum Instagram'da aşağıdaki yorumları görüyor musun dedi bana. Görüyorum savcım, sen görüyor musun dedi. Görüyorum dedi. Dedim ki vallahi yayında bile söylüyorum bak, yemin ederim. Yüzüne de söyledim, yayında bile söylüyorum. Allah savcıma, hakimime, polisime, askerime, bilmiyorum kolluk kuvvetlerime vallahi billahi sabır versin abi. Uğraştığı şeylere bak Allah aşkına ya. Hani uğraştığı şeylere bak ya. Benim telefon şakamı emniyete şikayet etti adam ya. Hani polisin uğraştığı şeye bak, gözünü seveyim ya. İşte günde var 3 öğün. 3 öğünde de hamur işiyle beslersen çocuğu, böyle oluyor büyüyünce. Böyle oluyor. Bu çok iyi, anında görüldü atıyorsunuz. Yok, hangi mesaj gelse o size görüldüymüş gibi gözüküyor, kırılmayın diye. Biz görmüyoruz yoksa. Seninkini gördüm ama. Bazı öyle diyor. Abi mesaj mavi tik ama okumuyorsun, görüldü atma bari. Baba ben sistemden yazıyorum yani, siz gönderdiğiniz her mesaj görüldü diye gelebilir size. Takılmayın ona. Savcı demişken bayağıdır görüşemiyorum. GTA'da tanıştığım bir Burdur savcımız vardı, Cumhuriyet savcımız. GTA oynuyorduk onunla. Hafta sonu girdim baktım arkadaş sistemden kimdir nedir ne değildir hiç bakamadım ama savcım kayıp. Bir tane pilot vardı, onunla da GTA oynuyorduk. Pilot kayıp. Sonra profesyonel futbolcu bir arkadaşımız vardı, o da GTA'cıydı, o da kayıp. Sonra başka kim? Bir okul müdürü vardı, o da GTA'cıydı. GTA 5'in kadro dağılmış yani. Vallahi dağılmış yani.

Şeytan diyor ki dediğiniz ne varsa sevgili dinleyenler. Şeytan diyor ki dediğiniz ne varsa sevgili dinleyenler. Asay şubeden selam. Hangi il olduğunu söylemeyeyim. İşte düşün, bazen bir şikayetler geliyor. Allah hakikaten yardımcımız olsun demiş efendim. Yani evet abi diyorum. Sadece benden değil, internette yazılanlara bakıyorum internette. Kadın tatilden fotoğraf paylaşmış kadın. Tatilden fotoğraf paylaşmış. Gün batımının önünde kendini çekmiş. Gün batımının önünde. Böyle kendini çekmiş böyle. İşte bugün de gün batıyor falan gibisinden. Altına şikayet, neyden rahatsız oldular, bir gün batıyor diye mi? Altına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketlemiş, Adalet Bakanlığı'nı etiketlemiş. Şuna bir el atın filan. Mahalledeki karakolu etiketlemiş. Bu kadına bir bakar mısınız falan diye. 40 kere baktım fotoğrafa. Acaba benim kaçırdığım bir şey, ince bir mesaj mı var? Yok. Kadın gün batımında fotoğraf paylaşmış. Altında birkaç bakan etiketlemiş. Yani etiketlemiş. Birisi altına yazmış. Böyle bu kadarla olmaz. Cimer'e de şikayet etmek lazım filan diye. Yani...

Vallahi billahi bu şikayet mercilerinde, bu şikayetlere bakanlara, şikayetleri karşılayanlara hakikaten Allah güç kuvvet sabır versin. Şimdi yayında dinleyen var, dinlemeyen var. Dinlediği halde yazabilen var, yazamayan da vardır bazı şikayet mercilerinde. İnan ki internet denilen alemde görüyorum, işiniz çok zor. Sabırlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Hani ne taraftaki şikayet merciyseniz şahit. Yemin ederim Twitter gibi kullanıyorlar sizi yani vallahi. Kolaylıklar diliyorum gerçekten. Tatilden fotoğraf paylaşan kadını ya jandarma genel komutanlığına kadar şikayet etmişler ya kadını. Hani, jandarma genel komutanlığına şikayet etmişler. Ne yapsınlar kadını, askere mi alsınlar, ne istiyorsun? Ne yapsınlar yani?

0: Rica ederim.
1: Ankara terörle mücadeleden selam. Hanım asayiş şubede çalışıyor. Bazen bir şeyler anlatıyor. İnşallah terörle mücadeleden emekli olurum dedirtiyor bana vallahi demiş efendim. Selam abi.

0: diyor kız içinden.
1: Şeytan diyor ki üniversiteden aile evine döneceğini, buradan direkt Kocaeli'ne parantez koca evine git. Üniversiteden oraya döneceğini, koca evine git. Yani evlen mi diyorsun kendi kendine? Anlamadım. Hadi hadi, senin gönlün kaymış.

0: Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda.
1: Arıyorum ama.
0: Buluşmaya. Kız diyor.
1: Ulaşabildik mi? Alo, merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sen zaten yani fikren evlenmişsin.
2: Evet sayılır.
1: Evet. Var mı aday, var mı aday?
2: Aday adayı var, aday yok.
1: Nasıl aday adayı? Bugün herhalde mesajdan önce tanıştın herhalde.
2: Evet, birkaç aday.
1: Birkaç aday mı var?
2: Evet.
1: Kalk kalk oğlum ayağa. Ablam be, bize de öğret bu yolları be. Hani nerede tanıştınız, ne yaptınız falan, bize de öğret, ne olur. Yolundayız ablam be.
2: Ya üniversitede tanıştık.
1: Ama siz böyle öyle bir ses tonu var ki sizde maşallah, yani gerçekten böyle elinizde kokteyl var öyle havuz başında ve üniversitede tanıştık.
2: Evet, biraz deniz kenarında okuduğumdan kaynaklıdır.
1: Evet, sizin gibi pis fakirler oralarda otururken biz öyle üniversitede havuz başında falan böyle. Kaç tane var acaba sizde şey böyle aday? Acaba kaç tane var?
2: Çok fazla değil ya. 2-3 tane.
1: 3 taneye fazla değil diyor anacığım. Bunlardaki bu şımarıklıkta vallahi. Yani insan zengin olunca böyle şımarık. Ay ben de öyleyim kız. Vallahi 10 tane var, hiç yok diyorum ben de. Onunu toplasam bir tane aday adayı etmiyor gerçekten vallahi. Efeki bir şey söyleyeceğim. Yani ne düşünüyorsunuz bu üç aday hakkında acaba? Ha? Dur kız düzeleyim, Allah tövbe yarabbim, öyle kalırız filan.
2: Sesinizi alamadım.
1: Diyorum ki düzeleyim, öyle kalırız şimdi, tövbe estağfurullah, hiç gerek yok.
2: Yok yok, örnek alınmasın, evet. Çok evet. Dilendirmeyelim bu kadar.
1: Kim var yanınızda şu anda sizin?
2: Şu an ailecek. Ailecek demeyeyim. Ablam var. Ablamın eşi var ve annem var.
1: Ailece değil zaten. Üniversiteden
2: dönüş yolundayız.
1: Yani tam aile olsa zaten böyle erkek, öyle baba falan olsa bunlar olmazdı konuşmada.
2: Evet evet, baba olsaydı bunlar mümkün değildi. Tabii. Bu kadar.
1: Yüksek ihtimal kızım kim o? Baba yanlış aramışlar, kapattım yüzüne falan değil mi?
2: Evet evet, öyle olacaktı.
1: Nereye gidiyorsunuz şu an?
2: Şu an Çorum'dan Adana'ya gidiyoruz.
1: Çorum'dan Adana'ya gidilir mi ya? Yani bu sıcakta... Bu sıcakta gidilir mi ya? Çorum bir sıcak, Adana ayrı bir sıcak vallahi ya.
2: Evet, tam tersi olması gerekiyordu ama işte maalesef memleket sevdası.
1: Adanalı mısınız?
2: Aslen Malatyalıyız.
1: Aslen Malatya, ooo Malatya severim. Anne tarafı oralı benim. Çocukken gitmişim ama çok hatırlamıyorum. Neresinden Malatya'nın?
2: Malatya Battalgazi.
1: Anladım efendim. Adana'da ne işiniz var?
2: Babamlar göçmüş diyelim.
1: Ne zaman mesela? Siz, adam devamı sizden kaçıyor olabilir mi adam?
2: Yüksek ihtimalle. Yok hayır, aslında kendi isteğiyle gelmiş. İş güvenisi diyebiliriz.
1: Deniz kenarında nerede okudunuz siz?
2: Samsun'da.
1: Samsun'da okudunuz.
2: Evet.
1: Ne okudunuz?
2: Coğrafya.
1: Coğrafya okudunuz. Anlıyor tabii. Bu kadar gezmeden belli zaten. Ne okuyabilir başka yani? Bu kadar gezmeden.
2: Evet, her şehirde bir adet.
1: İsminiz ne acaba?
2: Emine.
1: Emine Hanımcığım, gerçekten 3 tane aday var mı?
2: Ya vardı diyelim ama şu an en yakın hissettiğim bir aday daha var yani.
1: Kim
2: şu
1: o?
2: An en
1: yakın. Anlat bize, paylaş bize.
2: Şu an anlatsam mı bilemedim.
1: Bir saniye dur, kendini rahat hisset, bekle. Dinliyoruz Emine.
2: Yani nasıl kız, anlatayım?
1: Kız büyülendi şarkıyla. Nerede tanıştınız?
2: Üniversitede.
1: Üniversitede, aynı bölüm.
2: Aynen.
1: Aynı alt bölüm. Sınıfında. Aynı bölüm. Sizin alt sınıfta mı?
2: Evet.
1: Aman pis fakirle ne işin var ya?
2: Aynısını düşündük ama işte gönül.
1: Gönül, anladım. Alt sınıf. Siz görüşü en son ne zaman görüşürüz acaba kendisiyle?
2: Buraya gelmeden önce.
1: Nerede görüştünüz? Ne yaptınız? Yeme içme.
2: Üniversitede. Evet.
1: Yeme içme. Hesabı kim ödedi?
2: 50-50.
1: Öyle olmaz. Hemen ele o çocuğu.
2: Gerçekten mi?
1: Evet.
2: Ama ilk görüşme değil yani, birkaçıncı görüşme.
1: Birkaçıncı görüşmede hesabı yine de 50-50 ödediniz öyle mi?
2: Evet.
1: Görüşme bir daha çocukla.
2: Tamam o zaman.
1: O çocuk
2: diğer
1: senin
2: adaylara.
1: Babanın paralarının peşinde o çocuk.
2: Gerçekten mi?
1: Evet, babanın paralarının peşinde o çocuk. Diğer aday.
2: Olabilir.
1: Diğerlerine neden peki uzaksın da buna daha yakınsın?
2: Yani diğerlerinin uzağına daha yakınım. Merhametli diyelim.
1: Merhametli mi?
2: Evet.
1: Ne yaptı diğerleri mesela? Yere düştüğünde tekme mi attılar? Ne yaptı? Ne merhameti? Ne yaptılar yani sana?
2: Bakışı merhametli diyelim. Yavru ceylan gibi bakıyor.
1: Yavru ceylan gibi mi bakıyor? Emine çocuk büyük tilki bak haberin olsun.
2: Gerçekten mi ya?
1: Büyük tilki düşürmüş avı.
2: Tamam, bir soru işareti oluştu aklımda.
1: Tamam, deneme yapalım. Şu anda giderken onu ara, biz hiç sesimizi çıkartmayacağız. Konferans görüşmeye al. Kendisine yolda kaldığını ve bir şekilde atıyorum mesela. Bana bir 5000 lira gönderebilir misin? Biz yolda kaldık. Cüzdan falan filan.
2: Çok büyük bir şey, çok büyük bir şey.
1: Tamam, 1000 lira
2: da. Yolda olduğumu bilmiyor.
1: Nasıl bilmiyor? El alemine oğlundan niye zaten izin alacaksın yanında anam babam varken?
2: Yani o da doğru.
1: De ki biz de memlekete gidiyorduk de, her şeyimizi de kaybettik de, şu anda para yok de, benzincide de kaldık de, bana da acil cep telefonundan 5000 lira gönderir misin de.
2: Ya gönderemem derse, şimdi bu kadar ailemin içinde rezil mi olayım?
1: Yok, ha, olay rezil olma, hiç bana dua, abi Allah senden razı olsun, bana bu tilkinin gerçek yüzünü gösterdin değil. Bu değil yani.
2: Gönderirse evleneyim mi?
1: Ne yaparsa?
2: Gönderirse evleneyim mi?
1: 5000 liraya da evlenme yani, 5000. Gönderirse ne yap biliyor musun? Parayı al, engelle. Bir şey olmaz.
2: Hayır, bu kadar kötü değiliz, bu yani, kadar kötü değiliz.
1: Tamam, haberlere çıkmazsın yani, merak etme.
2: Çıkarız.
1: Tamam hadi,
2: Allah korusun.
1: Tamam hadi, bunu deniyoruz. Ben hiç çıtımı çıkartmayacağım. Konferans görüşme yapıyorsun, onu arıyorsun şu an bu konuşmaya.
2: Hayır canım, nasıl arayacağım? Enişten sizin büyük hayranınız ama buna da aşırı tepki verebilir.
1: Kim, enişten?
2: Evet.
1: Enişten benim büyük hayranımsa şu anda içine ne olursun arasın, Allah aşkına arasın filan diyordu. Yani.
2: Tamam, o zaman siz ikna edin önce onu.
1: Tamam, enişte yanınızda mı enişte?
2: Veriyorum o zaman ona.
1: Ver bir, tamam peki.
2: Tamam.
1: Eyvallah. Alo. Alo.
3: Alo.
1: Alo abi, başka arabadasın galiba, bayağı veremediler çünkü telefonu.
3: Serdar Bey.
1: Merhaba abi, nasılsın?
3: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim abi, isminiz nedir?
3: İsmim Mehmet.
1: Mehmet abi selamlar, iyi yolculuklar.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Ne yaptın abi? Almışın şeyi, baldızı almışın başına bela.
3: Evet, baldı. Başımıza bela oldu sarmaya.
1: Abi görüştüğü biri varmış, dedim ki canlı yayında ara, yolda kaldım, bana 5000 lira gönderir
3: vallahi
1: misin dedim.
3: Ben de yeni duydum ya görüştüğü biri olduğunu.
1: Tamam işte abi, biz de onun abisi sayılırız sonuçta. Bir not verelim bakalım, arasın bir çocuğu, desin ki yolda kaldım, her şey gitti desin. Bakalım çocuk ne diyecek?
3: Bilmiyorum, arar mı aramaz mı? Aramaz mı?
1: Arar. Sen ben okey dersen.

0: karar. Ne diyorsun? Ben okey diyorum. Hem çocuğa da bir bakalım neymiş.
1: Deneyelim bakalım, sesini duyalım.
0: Tamam Mehmet. Tamam Mehmet abi, en az adresi alayım da nerede döveceğimizi anlarız. Tamam abi, tamam, öpüyorum. Alayım bir Emine'yi. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Alo.
0: Ali ya, ne oldu? Bakalım bu sefer neye kıvıracaksın?
2: Ya şimdi ayıp olur ya ailemin yanında.
0: Tamam, o kenarda dursun da arabadan inip yap.
2: Aramayalım yani. Şimdi stres olur. Kızım stres doğru. Stres baskı altında, şimdi yanlış bir şey yapabilir.
0: Kızım doğru söyle. Çocuğa senin mi borcun var? Hani şey mi diyecek çocuk?
2: Evet. Şimdi arayıp borçlu çıkmayalım biz, hani, borç isterken.
0: Çocuk şey mi diyecek? Emine, daha önce aldığın 10 bin lirayı da ödemedin daha.
2: Hayır hayır, öyle bir şey yok, kesinlikle öyle biri değilim.
0: İyi peki, tamam. Ne zaman Adana'dasınız acaba?
2: Efendim?
0: Ne zaman Adana'dasınız ya? Ne kadar kaldı saat olarak?
2: Yani
0: olarak?
2: Şu an Kayseri'yi geçtik. İnşallah bir 3 saate.
0: Bir 2 saate.
2: Yani 3 saate diyelim.
0: Ha, 3 saate. Kayseri Adana arası 3 saatten fazladır be ablam.
2: Ya eniştem hızlı sağ olsun.
0: Ben yavaş enişte tanımadım hayatta. Hiç yani, ama şöyle bir Kayseri Adana, gerçi sınır komşusu ya. Ben yanlış biliyorum galiba şu an. Yanlış şey. Kayseri Adana sınır komşusu değil mi coğrafya hocam?
2: Yani ben de yanlış biliyor olabilirim ama sınır değil ya. Sınır,
0: hayır ya. Kayseri Adana sınır komşusu. Kayseri Niğde ile de sınır. Ona bakarsan Yozgat'la da sınır komşusu da. Yön farklı.
2: Ben de Kayseri çok ortada kaldığı için biraz karıştırıyor sanırım.
0: Hayır, ben şu anda bakayım bir dakika. Haritayı gözümün önünde canlandırayım. Kayseri, o tarafta Niğde var. Bir tarafta Kahramanmaraş var. Alt taraf Adana ile sınır komşusu bence şey Kayseri. Gel iddiaya girelim.
2: Tamam, iddiaya girelim değil.
0: Neyine giriyoruz iddiaya?
2: Neyine derseniz.
0: Tişörtüne. Kazanırsam sen bana tişört gönderiyorsun. Kaybedersen tamam, ben sana tişört tamam, gönderiyorum. Tamam,
2: tamam
0: mı?
2: Tamam.
0: Tamam. İkimiz de aynı anda açalım. Haritayı açalım. Kayseri ile Adana sınır komşusu.
2: Tamam, bir dakika ben de diyorum.
0: Tamam, açalım.
2: Ama bu arada baktıysanız.
0: Efendim?
2: Öyle getirseniz.
0: Ne yaptıysam anlamadım.
2: Dedim ki siz daha iddiaya girmeden önce bakıp girdiyseniz. He. Bir de yok ama.
0: Öyle zaten. Bir tişört için de yaparım ben bunları.
2: Ya bir dakika bak.
0: Beni herkes bir yıllardır, ben tişört için böyle hile hurda hep yaparım yani. Dur açıyorum, bakıyorum.
2: Ben de açıyorum ya.
0: Evet, benimki açıldı. Sen gör de sen sevin. Hadi sen gör de sen sevin.
2: Bir dakika. Tamam. Evet değil.
0: Nasıl değil?
2: Değil.
0: Nasıl değil ya?
2: Ay ya evet. Canı tanıyorum.
0: Hocam okuduğun coğrafyaya hadi geçtim de yani, gözün gördüğünü de hani gözün gördüğüne de yani.
2: Gerçekten evet biraz.
0: Tamam, tişörtümü bekliyorum.
2: Tamam, göndereceğim söz.
0: Bir şey diyeyim mi, bu şu zamana kadar hani bu tamamen şaka yollu, vallahi bir isteğim yok, şaka yollu. Şu zamana kadar 10-15 dinleyiciyle böyle diyaloğum oldu. Cihayında böyle şakalaştık 10-15 dinleyiciyle. Telefonu kapattık. Lan bir tanesi ciddiye alıp gönderirdim he bir tişört. Bir tanesi.
2: Tamam, ben gerçekten ciddiye alacağım bu sefer.
0: Tamam tamam, şöyle işaretledim sizi. Ben size bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum efendim, olur mu?
2: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere. Kazandın ha iddiayı bak ona göre.
2: Tamam.
0: Çocuğu çarpar gönderirsin.
2: Tamam.
0: Hadi görüşürüz.
2: Hadi görüşürüz.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Bak vallahi ya. Hani biz şaka yollu söylüyoruz. Ben hanımefendiye de yani hiç sıkıntı yok. Bak ben gönderdim tişörtü. Kazansaydım da kaybetseydim de ben göndereceğim zaten. Sorun yok. Biz bunu her gece yapıyoruz. Bir illa bir iddia. Böyle bir sevimlilik, bir tatlılık olsun diye bazen böyle şakalaşıyorum dinleyiciyle. Hani iddialaşıyorum, yanlış olur. Çünkü iddiada kaybeden alır. Şey kaybeden evet doğru dedim. Kaybeden alır. Kazanan da hediyeyi alır yani, hediyeyi kabul eder. Bizde öyle bir şey yok. Ben kaybetsem de kazansam da tişörtü hep ben gönderiyorum. Şahitsiniz. Ama dinleyiciyle şakalaşıyoruz. Şu zamana kadar 15-20 kişiyle bu hanımefendiyle olan diyaloğu yaşadık yıllar içerisinde. Tam bir tanesi ciddiye alsın da yani bir tanesi ya. Hani radyodan birisi desin ki Serdar, dinleyiciyle iddialaşmışsın canlı yayında, kazanmışsın, tişört geldi dedi. Bir tanesi mesela. Ha bir beklentim yok. Yalan yok. Sonuçta ben nasıl olsa tişörtü gönderiyorum ama bu kadar da ciddiye alınmamak eve gidince ağlama sebebim oluyor sevgili dinleyiciler.

0: Samır sağa geldi. Kilo 200. Kilo 200. Kastamonu Taşköprü Samır sağa geldi. Nasıl tam?
1: İntroya oturttum. Samırsak olayını. Yemin ederim Kayseri ile Adana sınır mı diye sorsalar bilemezdim ben. Şu an senden öğrendim. Birazcık Türkiye haritasına hakimim. Birazcık. O da sayenizde gittiğim için yani değerli dinleyenler. Sayenizde gittiğim.

0: gittiğim için. Hani memleketin hemen hemen her yerinde çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sayenizde gittim, yayınlar yaptım, gösteriler yaptım, sahnelere çıktım falanlar filanlar. Hani tabii kendi rızamla da gezmek, eğlenmek için de gittik ama yani gezmek, eğlenmek için sizin bana yapmış olduğunuz kıyak kadar olmazdı. Sizin kıyağınızdan ötürü vallahi yani çok böyle sayılı herhalde gitmediğim il. Bir elin parmağını geçmez diye düşünüyorum. Onlarda da yani çağrılmadığımızdan ya da ilginin alakanın olmadığından değil, denk gelmedi. Mesela şimdi il adı söylemeyeyim, iki tanesinde şey oldu. Aynı ille aynı tarihe denk geldi. Daha önce öbürüyle denk gelmiştik, gidemedik falan filan. Mesela çok isterim, şöyle bir açalım hemen. Şöyle bir açalım. Hemen haritayı açalım. Şimdi bu sıcaklarda oralar çok şey olur ama bir Samsun'dan yayın yapmak isterim. Bu gittiğim gitmediğim karışık sayıyorum. Mesela Samsun'a daha önce hiç gelmediniz mi diye bir düşünce olmasın. Çok geldim Samsun'a. Hatta Samsun Canik Kültür Merkezi, oranın bende şöyle bir önemi var. Tek kişilik gösterilerde, yani stand-up denilen olayda ilk defa para kazandığım il Samsun'dur efendim. Canik Kültür Merkezi, sağ olsunlar, dolmuştu orası. Sağ olsun, var olsun. Geldim hemen arabayı değiştirdim zaten. Yok yok, o şaka. İlk defa Samsun'daydı. Samsun'a çok geldim. Birkaç da ödüle de sahibim Samsun'dan. Mesela Samsun'a çok gelmek isterim. Sonra başka, mesela başka. Şırnak'a çok gitmek istiyorum. Şırnak'a. Hani bunlar aslında açık çektir. Buyurun efendim, davetleri açayım. Mesela Samsun'a çok gitmek isterim. Her ilimize çok gitmek isterim de Samsun'a gitmek isterim. Şırnak'a çok gitmek istiyorum. Şırnak'a. Şırnak'ta görevli bir arkadaşım vardı. O da başka bir yere tayini çıktı. Keşke gitmişken onu da bir görseydim ama artık gitsem de onu göremem. Olsun, Şırnak'taki sizlerle görüşürüz. Sizlerle buluşuruz. Uşağı çok istiyorum. Bingöl, Tunceli. Tunceli'ye gittim daha önce. Bingöl'e de gittim daha önce ama yine gitmek tabii şey olmaz. Vallahi inan bana, hangiyle gittin hangiyle gitmedin desem bana yanlış da sayabilirim. Çok yanlış da sayabilirim. Yıllar sonra kafamda anketti. Çok büyük bir hata ettim konuyla alakalı. O da şu. Bazen işte konu veriyoruz, diyoruz ki ya neyin koleksiyonu var, neyin şeyi var sende filan gibisinden. İnsanlar şey diyorlar mesela, işte şu zamana kadar gitmiş olduğum bütün illerin işte otobüs bileti var, uçak bileti var, şuyu var buyu var filan diye. Keşke şöyle bir koleksiyon yapsaydım ama geç aklıma geldi inanın ki. Bir de benim bu işlere başlamış olduğum tarihlerde işte sosyal medyada her şeyini böyle çekip fotoğraflamak, dur şunun da fotoğrafını çekeyim falan gibi bir adet yoktu. Şimdi sabah kalkıyorsun, çorabı fotoğraflıyorsun, akşam yatarken yani çok affedersen donunu atletine kadar fotoğraflayıp koyabiliyorsun ve yadırganmıyor. Şu zamana kadar gitmiş olduğum her ilin hani il giriş tabelası var ya, onun önünde fotoğraf çekebilirmişim mesela, öyle bir koleksiyonum olabilirmiş. İşte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Konya, Ankara, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Mersin, Adana, Kayseri, Yozgat, Çorum, Amasya, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır. Yani hepsinin böyle hani o il tabelaları var ya, işte mesela Diyarbakır'a giriyor, tak böyle Diyarbakır altta nüfus falan. Öyle bir koleksiyon olabilirmiş. Çünkü uçak bileti biriktiremezmişim, hepsini uçakla gitmedim. Ne yapayım, benzin fişi mi biriktirseydim arabayla gittiğim yerlerden? Ufak çaplı bir şeyler almışızdır ama öyle aldığım şeyleri de biriktirmek, işte bak bunu da Kars'tan aldım falan diye, böyle öyle de çok bir adetim yok. Öyle bir koleksiyonum olabilirmiş, olmadı. Şimdiden başlıyorum bunu. Biri yazmış, diyor ki üzülme Serdar, yapay zekaya söyle. Ya bu yapay zekadan bizi ne zaman kurtaracaksınız ya? Bir de Allah aşkına rica ediyorum, bunu birkaç keredir rica ediyorum ama radyonun böyle bir büyüsü var, hep söylüyorum. Bugün dinleyen yarın dinlemiyor. Dün dinleyen bugün dinliyor, dün dinlemeyen bugün dinliyor falan, böyle bir sirkülasyon var. Şu yapay zekada promptları yazıp da gümbür gümbür yapmış olduğunuz şarkıları, harika şarkı radyolarda çalsın falan diye ne olur bana göndermeyin artık. Çünkü harika şarkı harika şarkı değil. Çok kötü sevgili dinleyenler, çok kötü yani, çok. Üzülmeyin, birinin bunu söylemesi lazım. Hani şöyle teklifler geliyor. Abi yaptım, şirkettekileri dinlettim, mükemmel. Hatta USB'yi aldılar, arabada da çalacaklar falan diye. Yok, sen şirkette yönetici pozisyonundasındır, ondandır o. Çok kötü yani, very iğrenç. Very iğrenç yani. Birinin bunu söylemesi lazım. O biri benim, özür dilerim. Hani linç yiyeceksen ben yiyeyim. Ama çok kötü yani. Günde 10 tane yapay zekadan şarkı geliyor. Herkes olmuş Armin Van Buuren. Herkes ama aranjör, herkes. Abi nasıl şarkı? Harika değil mi? Üf filan. Yani değil moruk. Değil. Değil. Şu yapay zekayla şarkı işini size zahmet be sevgili dinleyenler. Birazcık böyle bir tamam fotoğraf falan yapıyoruz, eğleniyoruz falan da şarkı ne olur yapmayın artık. Lütfen. Ne oldu Hüseyin? Ha, saat başı arası vermemiz lazımmış. Olur verelim, bir ara vereceğiz, aradan sonra geliyoruz. Ver Hüseyin'cim.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

0: ben.
1: Ne kadar mesela efendim? Seans başı ne kadar?
2: 2000-2500.
1: Ama siz dinlemeye alışıksınız. Pardon, sizin anlatmanız lazım. Var mı bir derdin kuzum?
2: Derdimiz çok ama biz de işte kime anlatacağız bilmiyoruz. Birilerine anlatamayınca insanlar işte yazıya döküyorlar, dizi yapıyorlar sonra.
1: Olay olay olay. Dinleyici üstü kapalı magazin dünyasına yapıştırdı.

0: Seans başı 2500 lira aldığını iddia eden genç psikolog, biz onlar gibi film yapmıyoruz, ekmeğimizin peşindeyiz dedi.
1: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Ne zaman böyle bir dayak hadisesi konuşulsa aklıma gelir.
1: Abi çok istesin. Çok affedersin de yani zorla ağzıma sokulsa ben de unutamazdım.
0: Yani o günden beri yalnız ne küfür bilirim ne hakaret.
1: Bir seferde yani çözülmüş değil mi? Biber olsaydı bu kadar olmazdı bak. Orhan abi bir uyarayım ona, lütfen tavuk dışkısı diyelim, olur mu? Ne yaptınız da efendim böyle tavuğun bilimum işe yaramayan bazı şeyleriyle sizi terbiye ettiler?
0: Köyde yaşıyoruz o zaman. Babam evet. Tabii tarlaya işe gitmeye çalışıyor. Adamcağızın da bir sürü işi gücü var.
1: Evet.
0: Beni mi bakacak ya da benimle mi ilgilenecek? Hayır. Ama ısrarla ağlayarak arkasından artık nereden nasıl duyduysam sövmeler gerçekleştiriyorum. Valide de bunu duyuyor kapının dışında. Tabii bir de sokağa doğru bunu bağırıp söylüyorum.
1: Evet.
0: Babamın da ismini söyleyerek.
1: Yalnız bir şey söyleyeceğim. İyi ki bahçede tavuk varmış. Eşek at filan olaydı.
0: Biz bir de

0: üzerine hocam sofraya oturuyoruz bu halde.
1: Bir de tavuk mu yedin üstüne?
0: Büyük ihtimalle yumurta vardı ama tavuk var mı bilmiyorum.
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi. Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.

Hanımlar beyler, Serdar yayında devam ediyor. Yor yor yor. 0536 901 8902. Şeytan diyor ki, boşan filan diyor. Ona hakikaten şeytan diyor işte, o şey yapmayın. Nasıl diyeyim? Çok uymayın yani şeytana, çok uymayın şeytana. Ona hakikaten şeytan diyor yani. Abi az önce söylediğine katılıyorum. Geceleri yapay zeka ile yaptığım şarkılar çok güzel geliyor. Gündüz arabada dinleyeyim diyorum. Bu ne iğrenç şarkı diyorum diyor. Ya stres atmak için eğlencelik falan yapılabilir de abi, Allah aşkına yapıp radyoda çalsın diye göndermezseniz sevinirim. Hani bana gönder, ben dinleyeyim ama abi bunu radyoda çal. Mesela de dinledim çalmadınız filan. Çok yani değişik bir baskı var konuyla alakalı. Açtım yoksunuz zannettim. Yok, bizim gece yayını 2 saat biliyorsunuz. 2 saatte bir reklam arası yok. İki perde gibi düşünün. Hani ilk perde 1 saat neredeyse kesintisiz. Sonra bir ara veriyoruz. Aradan sonra geliyoruz. İkinci bloğu yapıyoruz değerli dinleyenler. Yani o... Baktığın zaman aslında gündüz programından çok daha az ara veriliyor. Bir kere veriliyor ama tek seferde verildiği için sana uzun geliyor olabilir. Bizim dinleyici öyle. Radyocudan daha çok radyocu bizim dinleyici. Biliyorum yani onu.

Abi bizim kız 14 yaşında yemek yapmayı öğrendi. Gerçi bir bakıma iyi oldu. Yemek yapmayı daha öğrenemedi. O kadar kötü yapıyor ki evde yemek yiyemiyoruz. Bir şey de diyemiyoruz. Benim arkadaşımın eşi var, yabancı. Yani bizden de yabancı, zaten yurt dışında evlendiler falan, buraya geldiler. O da böyle yemek yaptığı zaman kötü olduğunda mesela şey diyordu. He, bunu da kız yaptı bugün falan. Makarna yiyoruz mesela. Makarnaya tuz atılmış mı? Tuz. Bu ne ya diyorsun. Kızın adını unuttum ya. Kızın adını unuttum. Lara mıydı? Lana mıydı? Lara galiba. Diyor ki ha, Lara yemek yapmayı öğreniyor da illa dedi ki işte misafir geliyorsa yemeği ben yapacağım falan diye. Lara öyle mi? Yo falan diyor. bazen öyle çocuklara atılıyor suç. Mesela sizde de atılan vardı. Siz çocukken size atılan suç var mıydı hiç? He? Hiç size atılan suç var mıydı? 0536-901-8902 0536-901-8902. Hiç size atılan suç var mıydı sevgili dinleyenler, çocukken bir söyleyin bakayım.

Babamın cebinden para çalardı ablam. Hep suç bana kalırdı. Babamın arabasına park halindeyken birisi çarpmış. Kesin bu gizlice alıp çarpmıştır diye suç attılar. Hala da benden biliyorlar. Eşim yediği radar cezasını benim üstüme attı. Fotoğrafta baktık ikimiz de benziyor. Şimdi karar veremedik demiş. Babam milletin içinde gaz çıkarırdı. Oğlum yapma derdi.

ama beni kaybettin. Abim camı kırıp kaçardı. Annem telliği bana fırlatırdı. Sülaledeki tek potansiyel suçlu bendim. Keşke üzerime attıkları iftiraları da ben yapsaydım demiş efendim. Şuraya yazıyorum, döneceksin ama beni kaybettin. Suç atma değil de abim hata yapınca babam abimi marketten kovardı. Beni de kovardı. Yazıyorum, döneceksin, benim adım Metin. Dur bakayım şuradan. Şöyle. Ablam annemin makyaj malzemelerini hiç ederdi. Her seferinde dayağı ben yerdim. Her seferinde.

İlkokuldan liseye kadar her gittiğim okulda ve sınıfta bir ispiyoncu vardı. Her seferinde de ben ispiyonlamışım gibi sürekli suç atarlardı. Onlar yüzünden lisede sevdiğim kız benden nefret etti. Her seferinde benden kaçtı demiş efendim. Bizim okulda okuman lazımmış. Biz nerede? Bir saniye. Efektim ben. Ezilmişin yanında, dışlanmışın kolundaydık. Hiç sevmezdim öyle okul zamanı birini dışlayanları falan filan hiç. Genelde dışlayanlara alırdık kadroya. Tabiri caizse özür dileyerek ondan sonra da onlar okulun fırlaması olurdu zaten. Bir doktorumuz anneme söylemiş öyle. Annem bir hastane işinde. Valla doktor söylediği için rahatlıkla anlatabiliyorum bunu. Yoksa normalde anlatacağım bir şey değil ama doktor söylemiş onun için anlatıyorum. İşte annemin soyadından dolayı ya soyadınız Gökalp demiş. Muhabbet bana gelmiş, beni dinliyormuş. Demiş Serdar Gökalp'in neyse, annem demiş ki annesiyim ben filan. Oğlunuz çok fırlama ya teyzeciğim demiş. Şimdi sen bir komedinin annesine bunu dersen. Annem de demiş ki oysa ki Sezeryan ama demek size fırladı demiş yani. Annem de ne oldu diyor, gidene kadar konuşmadı bir daha benimle diyor. Hocam denir mi öyle ya? Vallahi denir mi öyle? Doktorlarla birkaç şeyim var, anım, maceram var. Ayağım kırıldı Denizli'de. Denizli işte hastaneye gittik. Orada da sağ olsun tanıdık dinleyici doktorlar geldi. İşte uzman hekimler, pratisyenler falan böyle bir bakıyorlar. İşte ayak kırılmış. Yani en az 10 kişi birbirini çağırdı. Yanımda konuşuyorlar. Alo, ne haber? Bu şakalarını dinlediğimiz adam var ya, Serdar Gökalp. He, burada aşağıda ayağı kırılmış, gel. O geliyor mesela, abi nasılsınız, iyi misiniz? Ayak kırılmış falan diye. Bir dakika dur, Nergis Hanım'ı arıyorum. Nergis, bu hani telefonu bulup ağlayan çocuk var ya. He, onu yapan adam var. Hani küfür etmiştik çok. O gelmiş aşağıda ayağı kırılmış, Allah belasını vermiş. Nergis geliyor bakıyor. Ya eniştem sizi çok seviyor falan diyor. Ben de öyle ayak alçıya alınacak diye bekliyorum. Ya eniştem sizi çok seviyor. Eniştemi bir arasam konuşur musunuz falan. Ver Nergis hocam konuşayım. Arıyor mesela, eniştesiyle konuşuyoruz. Eniştesi çok samimi. Yani ben aradığımda artık şeyde tarlada hasat mı ekiyor, ne yapıyor? Ne yapıyorsa artık adam. Merhaba abi, merhaba. Beni çok seviyormuşsunuz. He sen kimsin? Serdar abi ben. Hangi Serdar? O telefon şakası yapan var ya, hani o telefon şakası. Oradan Nergis mesela şey diyor. Telefonda ağlayan çocuk da ağlayan çocuk. Telefonda ağlayan çocuk. He onu sen mi yaptın? Ben yaptım. Ben senin var ya, ben seni... Sen nasıl bir adamsın ya? Nergis sonra ondan sonra diyor ki ya bizim acilde bir uzman doktor var diyor. Bayılıyor size diyor. Bir diyor onu da bir arayabilir miyiz falan diye. Benim böyle ayak duruyorum öyle. Arıyorlar. Ne haber, iyi. Radyocu var ya, radyocu Serdar. Yok lan yok, o değil Serdar. Serdar ol. Serdar. O geldi biliyor musun? Ayağı kırılmış. Orta fideye baktı. Daha baktırmadık orta fideye. Daha gelmedi orta fideye. Telefonu kapatıyor. Diyor ki ya acildeki de elinde hasta varmış. 10 dakikaya gelecek. Bekleyebilir miyiz diyor. Sanki kalkıp bir yere gidebileceğim falan. Bu yani. Vallahi Denizli selam ederim yani. Çok. Neyse tamam, emoji şarkısı. Hazır mıyız? Emoji şarkısına hazır mıyız? Şimdi size bir şarkı çalacağım. Bunun karşılığında sizden bir emoji istiyorum. Bu da emoji mi emoji mi bilmediğim için bir emoji diyorum, bir emoji diyorum. Onun için artık siz hangisini isterseniz kabul edebilirsiniz. Şarkının karşılığında sadece bir emoji istiyorum. Hiçbir şey yazmıyorsunuz bana ve bu şarkı karşılığında gönderdiğiniz emoji ile şarkıyı beğendiniz mi beğenmediniz mi bunu anlamaya çalışıyorum sevgili dinleyenler. Kimi alev gönderiyor, kimi işte kral tacı, kimi okey işareti, kimi beğendim, kimi beğenmedim. Sadece emoji istiyorum. 0536 901 8902. Özellikle bugün programa hiçbir şey yazmamışlardan, hani ilk defa yazacaklardan istiyorum. Bari vedada taşın altına elinizi koyun, hadi bir şey yazın bana. 0536 901 8902. 0536 901 8902. Çaldığım şey karşılığında sadece bir emoji istiyorum sizden. V3 V2 V1. Canlı yayında büyük rezillik. Çalmadı. Niye çalmadı? Vallahi niye çalmadı? Her şey olması gerektiği gibi. Dur bir daha deneyeyim. Çalacak şimdi.

Tabi tahmin ettiğim gibi sevgili arkadaşlar, yani Neşet Ertaş'ta emojiler herhalde söylemeye bile gerek yok değil mi? Yani evet herhalde, evet dediğim gibi söylemeye bile gerek yok. He, bu arada gündüz yayınında söylemiştim, gece yayınında da söyledim de yine içimde kalmasın gidere. Kıskançlık ne kadar kötü bir şey değil mi yani? Yani çok çok böyle fesatlı kıskançlık çok kötü bir şey değil mi? Yani çok kötü bir şey. Niye bunu da boş ver. Çok kötü ya. Vallahi billahi yani çok kötü. Oğlum kafanı dinle. Fesatlık, kıskançlık yapacağını, işine gücüne bak. Zaten olur yani. Zaten olur ya. Neydi lan, bir laf vardı. Bir dakika dur ya. Ben şimdi bunu hatırlayamazsam uyuyamam ama. Bir laf vardı ya, kıskançlık, fesatlık. Bir şeydi ya. Vallahi billahi neydi. Hakikaten unuttum. Demin de aklımdaydı, dur dinleyiciye söyleyeyim dedim. Çok güzel bir ayar vermişlerdi kıskançlıkla fesatlıkla alakalı. Bir şeydi ama. 60, 70, 80. Dur biraz durayım bakayım hatırlayacak mıyım?

Varlığım kimilerini deli etse de uzaktan beni gizli gizli izlemelerine bayılıyorum. Yok ya, bu değil ya. Kıskanma ne olur, çalış senin de olur. Yok abi, bu da değil. Bu da değil ya.

Yarış halinde olmak zordur yazmış birisi. Özlü söz mü bu? Yarış halinde olmak zordur. Hiç işin olmasın abi. Ne yarışı? Atlet misin sen? Yarışma. Bak yarışırsan bir gün yenilirsin. Hani hep bir numara olabilirsin. Bir gün çıkar biri bir numara olur. İki olursun canı sıkılır. Yarışma. Bu kadar yani. Yarışma. Çekemeyen anten taksın yazmış birisi. Ha bak bunu seviyorum. Çekemeyen anten taksın. Aman çekiyorsa Ekim'e, çekmiyorsa Kasım'a. Boş ver.

Aa yayın bitmiş, ona buna yapıştıralım derken bitmiş ya abi. Vallahi billahi. Duyduğum bir söz var. Ortaokuldayken öğretmenim söylerdi. Yarışmayan kişiyi yenemezsin çünkü yarışta değildirdi. Doğru demiş. Yarışmayacağım, işimi yapacağım. Bu. Yarışırsan yenilirsin. Bir gün yenilirsin yani yarışırsan. Gerek yok. Evet, mevzu biter ben gider sevgili dinleyenler. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Ki YouTube kanalında bu pazar yayınlayacağım şaka. Yani ben yaparken de güldüm. Daha henüz editini yapmadım. İşte bugün yarın başlarım editine. Galiba editinde de güleceğim. Siz de dinlerken güleceksiniz inşallah sevgili dinleyenler. Pazar günü saat 1'de YouTube kanalında. YouTube Serdar Gökalp. Serdar yayında her gece saat 22'de sadece Alem FM'de. Serdar Trafik'te her gece saat 16'da sadece Alem FM'de. Alemfm.com radyomuzu sosyal medyada bulmak isterseniz. Alemfm.com, Alemfm.com sevgili dinleyenler. Önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın, ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu. Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem Efendi. Aramız.

0: müziğini dinle. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
1: Alemin keyfi yerinde, yine maşallah.
2: Alem Portal.